şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 28, İzmir ve Antalya açık güneşli 32, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Reklam.
6: Aygün Aydın'la günaydın.
7: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
8: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
7: Ay canım benim ya. Radyo dedisin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
6: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kapıyı kilitleyip tekrar kontrol edenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

yavru kurtlarım. Good morning. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey güzel mi? Yolunda mı? Fatma Sönmez uyanmış. Günaydın Ayşegülcüm kalkmış. Günaydın Sibel Hanım, Sude Nas Hanım. Oyacım günaydın. Günaydın, günaydın. Güzel bir gün olmasını diliyorum. 0549-204-0104 Uyananlar listesini bir görelim. Radyo D'desiniz efendim. Günlerden 9-9-2026 var mı bugün evlenen ya da doğan? Asıl 9-9-29-2029 önemli olacak biliyorum. Ama olsun, buradaki 6 da tersten. Yani en azından bir anlamı var. Şansınızın, bahtınızın, kapılarınızın sonsuza kadar açıldığı, mükemmel haberler aldığınızda aman ya Rabbim nasıl olur, harika, çok mutluyum dediğiniz güzel haberler aldığınız bir gün olmasını diliyorum. Eve hep dileyeceğim.

0: Efendim yani az önce işte dün aslında bu haberi okudum, canım çok sıkıldı ama bir uyarıda bulunmak zorundayım. Yani ben görevim bu, böyle bir hatırlatma yapmak zorundayım. Araba kullanmak çocuk oyuncağı değil. Bir kere bununla bir şey yapalım. Hani sizin ne bileyim karınıza alacağınız yeni bir arabayla, karınız hiçbir şey bilmiyor, trafik deneyimi yok, tecrübesi yok, aldınız, başınızdan savmak için anahtarı verip sokaklara göndermeyin. Ne bileyim oğlunuza, kızınıza, tecrübesiz olanlar, sadece ben araba sürüyorum, ben araba kullanıyorum demek isteyen için başkalarına yaptığınız hatalar başkalarına mezar olabiliyor. Yaptığınız hatalar sizi de içeri alır. Yani öyle basit değil bu işler. Öyle çok kolaymış gibi yaşamayın bu hayatı. Ehliyetinizin olması trafiğe çıkmaya hazır olduğunuz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Eğer araca hakim değilseniz, panik anında ne yapacağınızı bilmiyorsanız, fren gaz kontrolünüz yeterince oturmadıysa lütfen tek başınıza da trafiğe çıkmayın. Birinin uyarması gerekir sizi. Bir anlık panik bir insanın bütün hayatına mal olabilir. Bakın 3 yaşındaki Elif Mavi yolda yürürken panikle kadının frene basamıyor. Gaza basarak çocuğu eziyor. Araba kullanmak dikkat ister, refleks ister, soğukkanlılık, çevre kontrolü ve sorumluluk demektir. Araba kullanmak sizin ehliyetimi aldım, o sınavları da geçtim demek değildir. Çünkü yeni ehliyet aldıysanız bol bol kontrollü alanda pratik yapın. Yanınızda deneyimli biri olsun. Kendinize güvenmeden kalabalık trafiklere çıkmayın. Yeni ehliyet alan adaylara lütfen sesleniyorum. Çünkü direksiyonun başında yalnızca kendi canınızı değil, hiç tanımadığınız insanların, çocukların, ailelerin hayatlarını da taşıyorsunuz. Lütfen bu söylediklerimi hafife almayın. Bir saniyelik dikkatsizliğin geri dönüşü olmayabilir. Ay beni korkuttun Aygül. Kork lütfen. Ha? Kork. Trafiğe çıkarken korkun, rica ediyorum. Dizlerinizin bağı çözülsün, titresin öyle. Akıllı, farkındalıklı. Bir dakika kardeşim, ben önemli bir iş yapıyorum. Birini sollarken düşünün. 2 saat düşünün. Sollayayım mı? Sollarsam ne olur? Böyle şey gibi. Böyle zurnanın zırt deliği gibi. Saçma sapan şekilde araba sürmeyin ya. Ben uyarılarımı yaptım. Ona göre çevrenizdekileri de, yeni trafiğe çıkacak olan eşiniz, dostunuz, arkadaşınız varsa aynen benim yaptığım uyarılar gibi açın bir telefonu. Kardeşim bak dikkat et, adam gibi önce bir yerlerde kendini kontrol et. Başa yapamayacaksan ben de yanında olayım diye de destek verin birbirinize.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 8 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.79 değer kazancıyla 14.405 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
13: Reklam. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın Aygül'cüğüm diyor. Günaydın canım benim. Günaydın Aygül'üm demiş. Günaydın hayatım. Güzellikler diliyorum. Güzel bir gün olsun bugün hepimiz için inşallah. İyi yayınlar Aygül abla diyor. Kuzey, günaydın, hoş kalktın.

0: Kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş,
2: fırıncıya damış.
1: Aygül abla günaydın. 11 ay önce hamileyken seni dinliyordum. İşe gidip gelirken. Şimdi işe başladım, tekrar seni dinliyorum. Burada olduğuna çok mutluyum diyor. Ne kadar güzel bir duygu değil mi? Bıraktığınız şeyi aynı şekilde bulmak. Vallahi çok güzel. Allah sağlık sıhhat versin. İnşallah güç kuvvet versin. O 11 ayda neler oldu bir bilsen. Zeyno ya, sen döndüğünde ben aynı ben miyim acaba? Ya da dinleyicilerimiz 11 ay önceki kişiler mi acaba? Değil mi? Hani bunu dramatikleştirsek acayip şeyler yaparız, söyleriz. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız.
3: Kalemler kırılsın sarhoş gönlünden. Dersler

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sevtrend Yol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 28, İzmir ve Antalya açık güneşli 32, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Umran Oto Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Ay günaydın'la günaydınlıyorsunuz efendim. Mesajlar geliyor. Bugün biliyorsunuz ki Radyo D'mizin 32. yılı. Ya aynen benimle yaşıt Radyo D. 32. yılımızı kutluyoruz. Başak Burcu Radyom. Bugün sizlere 25 bin TL hediye çeki vereceğim. Hadi bakayım nasıl vereceğim.
2: Benim olmadıysa olmadı, yerine kimse koymadım yok halim.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: Güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Ben Bunu Biliyorum deyip adını çıkaramayanlara gelsin.
0: Radyo D.
2: Hayat

efendim bugün Astromatik nerede? Jitex fuarında. Bugün saat 10 ile akşam 6'ya kadar Astromatik standımız olacak Jitex fuarında. Gitmek isterseniz de kaçırmayın. Giderseniz de H bloktayız. Paylaştık postumuzu Instagram'da. Gelmek isterseniz de bekleriz. Harita analizleri, sohbetler, muhabbetler, fotolar. Gelmek isteyenler gelsin Astromatik standının önünde resim çekilsin. Bu bir AI fuarı bu arada arkadaşlar. Yapay zeka. Türkiye'de yapay zeka ile geliştirilmiş tüm firmaların, markaların olduğu bir alan. Dünyada da yapılan bir fuar bu. Orada tanışacağınız insanlar, yapay zeka ile ilgili fikirleriniz, ileride gelecekte yapabileceğiniz iş imkanlarınız ve fikirlerinizi oluşturabileceğiniz de ve dünyanın nereye gittiğini çok iyi görebildiğiniz de bir alan aslında. Yani kendi vizyonunuza bir şey katmak, bir şeyleri değiştirmek, değerlendirmek istiyorsanız da mutlaka zaten orayı da gezin. Ona kolay bana

Bu sene Astro Şifa 2027 kitabı çıkartmıyorum arkadaşlar. Çıkartacaktım ama çok insanların kitap almadığını, çok okumadıklarını, artık insanların böyle bir hevesleri kalmadığını söyledikleri için de gerçekten olmadı artık. Yapacak bir şey yok. İşte sizin talep etmeniz, sizin bir şeyi ayakta tutuyor olmanız dinleyici olarak, kullanıcı olarak bu kadar önemli. Yani gerekli değeri ve özeni göstermeniz, mesela atıyorum YouTube'da bile bir şeyi beğeniyor olmanız, bir yorum yazıyor olmanız YouTube yetkilileri tarafından bu değerli kişi ve önemli, buna önem veriyorlar, bunu buraya koyalım demeyi gerektiriyor. Mesela Astromatik uygulamasına yaptığınız bir yorum ve ona verdiğiniz bir beğeni, onu indirmeniz, onu hala telefonunuzda tutuyor olmanız yetkililer, üst merciler tarafından bu değerli bir şey ve buna önem veren bir kitle var. Biz buna dokunamayız demeye getiriyor. Sizlerin o yüzden desteğini istiyoruz ya, lütfen beğenir misiniz, yorum yapar mısınız, bizi önemser misiniz? Halbuki beğeniyorsunuz, halbuki izliyorsunuz, halbuki dinliyorsunuz ama hayat koşuşturmasından onun o kadar önemli olabileceğini düşünmüyorsunuz. Ama işte sonuçları sonra maalesef devamlılık olmuyor. Bu sırf benle de ilgili değil. Sevdiğiniz insanlar, lütfen dinlediğiniz kitap yazarları olabilir, işte sevdiğiniz sanatçılar olabilir, onların YouTube'da videosunu izliyorsunuzdur, öğretmenlerdir, hocalardır bunlar, işte her kimse, ona gerçekten değer veriyorsanız lütfen bir mesajınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin ki sonra tercih edilebilen insanlardan olsunlar.

0: Ercan Teacher diyor ki Aygül Hanım, Lean'le ilgili 10 yaş gençleştirdiğine dair bir bulgum var. Acil görüşebilir miyiz? Kimya öğretmenimiz, bilimsel hocamız, Ercan Teacher'ımızı arıyoruz bakalım. Alo Teacher'ım.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Yeni öğretim ve eğitim yılınız hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Sağ olun öğretmen arkadaşlar. Başladı. Bir toplantılarımızı yaptık. Zümreler. Ondan önceki gün öğretmenler kurulu. Tabii bunları yaparken de biz dinle hazırlandığımız için çocuk evet. bakımlarımızı gelen evet. arkadaş siz ne oldu niye böyle gençleşiyorsunuz ne oluyor diye tabii ki dedik dinle. Dinle kullanan 10 yaş gençleşir. Gerçekten sizi yani bu şey ya, açısından söylemiyorum ha yani ya sana yalakalık yapayım. Aa, ya da dine ya. Yalakalık yapayım.
0: Ya hocam senin ne ihtiyacın var ya? Gerçekten
1: diyorum bak yani arkadaşlar bir kullanın. Ki. Çünkü bunu kimyager olarak kullanmışım. Kendimde bizzat görmüşüm. Adam şimdi benim yanıma bir tane müdür yardımcısı geldi. Aynı dönem yaş başlamış zaten Türk Üniversitesi'nde. O da 97 mezunu. Ulan bir ona bakıyorum bir bana bakıyorum. Ulan diyorum ne oluyor? Meğer demek ki Lean'e oluyor. Yani onun için Selin Hanım da Türkiye'ye bunu sunduğu için ona teşekkür ederim. Yani. Bu gerçi de objektif ha. Yani
0: evet. Hayır hocam çok belli. Zaten Lean Cosby'nin yaşlanma karşıtı serumu hakikaten zamanı geri sayan bir şey. Çok acayip bir şey. Onu sürmeye başladıktan sonra ciddi ben katılıyorum şimdi yani de neyse. Sadece süren ve yaşayan bilir. Ben aynı fikirdeyim. Bu arada sen her resim attığında ben senin cildini gördükçe şok geçiriyorum peki. Seni ilk tanıdığım günle şu anki Ercan Teacher arasında maşallah var yani Benjamin Button gibisin.
1: Evet.
0: Ya maşallah var.
1: Kaz ayağı yok bizde serçe ayağı kalmış. Çünkü kaz ayağı biliyorsun kırışıklık oluyor. Bizimki serçe gibi o serçeyi de artık yaş itibariyle ortadan
0: hocam,
1: kaldıramazsın. Yani
0: serçe
1: yani çünkü...
0: gibi zıp zıp zıp zıp hocam. Kolay gelsin hoşça kalın.

Ercan Tilsin'e zamanında ilk başladığımızda bundan 4 yıl önce mi 3 yıl önce dedim ki hocam sen kimyagersin, al bu ürünleri bir incele bakalım yani. Yapıyoruz mapıyoruz ama hani gerçek mi bunlar? Dedikten sonra Ercan Tilsin hepimizden daha genç bir cildinin olması dışında hiçbir sorun yok. Cidden çünkü özenerek çalışma yaptı üstünde. Yani laboratuvar çalışmasını hem kendinde yaptı hem ürünlerin içinde yaptı. Ya ürünü yaşadık yani.

Günaydın Aygül Hanım. Benim yarın doğum günüm. Ben de Lean Skin Care'dan hediye istiyorum. Hadi yaz adresini. Niye vermeyelim? Allah Allah. Vereceğiz tabii ki. Radyomuzun da doğum günü efendim. Nice yaşlara radyo dem. Radyo dem. İyi ki varsın radyo dem. Vallahi bugün Radyo Day hakkında güzel ses kayıtları istiyorum. Doğum gününü Radyo Day'nin kutlayın bakalım. Radyo Day size ne ifade ediyor? Radyo Day size ne anlatıyor? Size ne hissiyatlar veriyor?

0: Efendim bugün Radyo D'mizin doğum günü dedik, bakalım neler neler gelecek, ses kayıtlarını dinleyelim.
1: Günaydın Aygül'üm, 4 yıldır seni takip ediyorum. Radyo D çok şey ifade ediyor, pozitif kalmayı, hayata yeniden bağlanmayı, her gün yeniden başlamayı öğretti bana. Hayatım gerçekten seni tanımakla çok değişti ve şu uygulaman gerçekten hayatıma büyük bir yönlendi. Seni çok seviyoruz ailece. Ankara'dan selamlar. Yarın benim de doğum günüm ama.
0: O zaman sana da bir hediye gelsin. Lin Kozmetik'ten Çiğdem, adresini telefonunu yaz hayatım. Günaydın Aygül. Radyo diye benim için evimden uzaktayken bile evimde hissetmek gibidir. Bir de senin yayının olursa evimdeki en mutlu anlar gibidir demiş. Canım benim. Radyo D ile aynı gün doğumluyum. Benim de doğum günüm diyor.
2: Radyo D seni ifade ediyor. Yani iyi ki seni bulmuşlar, tanımışlar. Senin sayende Radyo D'yi dinliyorum. Yani sen eksikten oradayım ben. Doğum günü doğsun Radyo D'nin.
0: Canım benim. Canım benim.
3: Radyo D bize sabah gülümsemeyi öğretti. Teşekkürler Radyo D. Doğum günün kutlu olsun.
0: Ya Taner'cim. Ne güzelsiniz ya. Bir şey diyeceğim, sizin sesinizi duymak ayrı bir güzel ha. Bakayım. Valla.
4: Günaydın Duygu Hanım. İstanbul'dan Şükran ben. Bugün modum biraz düşük uyandım. Şu an trafikteyim ve seni dinliyorum her zamanki gibi. Modum inanılmaz yerine geliyor çaldığın parçalarla. İyi ki varsın.
0: Yanlış kişiyi mi aradı bu? Gerçekten çok komiksiniz ha. Ben bu arada ben ne geliyorsa öyle dinliyorum. Beni az çok biliyorsunuz. Ben öyle önden kurgulayayım, dinleyeyim falan. Hiç benlik işler değil. Ne geliyorsa karşılıyorum şu an. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Radyo D sabah işe giderken Aygül Aydın'la beni motive eden, akşam iş çıkışı İrfan Aslan'la yorgunluğumu yok eden güzel şeyleri ifade ediyor demiş.
5: İyi ki doğdun Radyo D. Gerçekten benim için olmazsa olmazdır. Ben dinlemeye başlayalım. Vazgeçilmezim yani. Her şekilde dinliyorum. Şimdi arabada arabanın radyosu. İş yerinde radyo, telefon, üçlü dinliyorum. Bazen Instagram kopuyor. Radyoya geçiyorum. Diyorlar ki abla iki telefondan birinin hattı yok da. Sadece internetiyle giriyorum.
0: Canım benim ya. Ay, otur dertleşmiş benimle.
6: Günaydın.
0: Günaydın.
6: Benim için Radyo D deyince aklıma gelen tek şey sizsiniz Aygül Hanımcığım. Doğum günü kutlu olsun Radyo D'nin.
0: Canım benim sağ.
6: Sizi Antalya'dan dinliyorum. Ben kendim servis şoförüyüm. İsmim Okşan.

0: Sevgiler, ben size buradan kucakla bakıyorum.
1: Okşan günaydın, Okşan günaydın. 0549 204 0104 hadi bakalım, ses kayıtları istiyorum ama böyle konuşacaksınız hadi.
2: Doğdun.
3: Yer yada iyi ki doğdum. Seni seviyorum Ergen.
1: Ay ben de seni seviyorum. Bir kaç hafta sonra 33 olacağım Aygül. Radyo'da benim çocukluğum, ergenliğim, gençliğim, bugünüm. Çocukken Tarkan şarkılarını dinleyip danslarını yapmaya çalışırdım diyor. Bakalım.
4: Radyo'da iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seninle vakit çok güzel geçiyor. Aygül Hanımcığım seni de çok seviyorum. Görüşmek üzere.
1: Çiğdem adres yaz, adres.
5: Radyo'da güzelliği, hoşgörüyü, doğallığı, eğlenceyi, samimiyeti ifade ediyor. Sabah Aygül Aydın'la günlük yaşam, konuklar, eğlence ve zevkli astronomi üzerindeki sohbetler pozitif enerjisini ifade ediyor. İrfan Aslanan'la derilerle ilginç gündem, haberler, müzik, eğlenceleri sohbetle ilerleyen bir program. Çağlar'ın ev arası yaptığı etkinliklerle kahkahalar, sohbetler, eğlenceler ifade ediyor. İyi ki doğdun Radyo'da, iyi ki varsın hayatımızda.
6: Radyo D, senin ne güzel Aygül'üm. İyi ki doğdu Radyo D. İyi ki varsın Aygül'üm. Seni çok seviyorum. Yay burcu Dilek.
1: Dileğim. Kız Dilek, yaprak saracan mı yine? Bizim şey var, etkinlik var. Dilek her etkinlikte. Bizi çaktırmadan yaprak sarıp alta benim masaya bırakıyor. O kadar tatlı ki. Hangi fuar varsa, hangi imza günü varsa bunları yapıyor, masa altına bırakıyor. Dünya tatlısı bir kadın ya. Günaydın Aygül'üm. Günaydın.
7: Aygül'üm günaydın. Sana mesaj yazdım. Her gün seninle mutlu oluyorum, uyanıyorum. Seninle vakit geçiriyorum. Güzellik bakımlarını, her şeyini seninle takip ediyorum. Hayat felsefesi yapıyorum seninle kendi kendime. Fakat dün çok feci şekilde dolandırıldım. 45 bin lira. Yine de iyiyiz, güzeliz. Bir şey demiyorum. İyi ki doğdun. Radyo'da iyi ki doğdun.
1: Kız Rabia. Geçmiş olsun bir tanem. Biz nerelerden dolandırıldık? 45 bin ne ki? Aa, üzüleceğin şey o, bu sağlığın kız, sağlık. Sağlık olsun, 45 bin ne? Aman. Bu bünye ne dolandırılmalar gördü. Vallahi olaydı param, göndereydim 45 bin liranı. Ama siz bana gönderin o dönem. O durumdayım. Öyle bir dolandırıldım ki. Sizin beni kurtarmanız gerekiyor. Bırak 45 bin lirayı şimdi.

0: bekarlık sultanlık mıydı?
1: Yok be abi.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Piyasaların 8 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.79 değer kazancıyla 14.405 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Okula dönüş

0: 0 çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam.
8: 1-1-2.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
14: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar.

0: Günaydın Aygül'üm. Aygül Aydınlı Radyo Deni'nin nice nice yıllar olsun inşallah.
1: Sevda Çelentik olsun.
2: Sevda Çelentik olsun.
3: Ama reportajımı bölüyorsun.
1: Reportajımı bölüyorsun.

0: Değerli A Kalite programı Deniz Gibi herkese yaşama açar. On numara Aygül'ün programı. Teşekkürler.
1: Taşıma veriyorsun, çok uğursuzsun, niye yanıma geliyorsun?
2: Evet hoşam.
1: Bu gidişat
2: süper olacak.
1: Ranga, ranga, çekemeyenler içeri.

0: Doğum günü münasebetiyle 25 bin TL'lik hediye vereceğiz.
1: Teler tat olsun.
2: Aygün Aydın'la günaydın.
3: Günaydın, günaydın Aygül'üm. Ankara'dan Sevtap. Öncelikle Radyo D'yi seninle tanıdım. Tüm çalışanlarınız, tüm ekip çok kıymetli. İyi ki Radyo D'ye var. Güne senle başlayıp günü Radyo D'yle bitirmek çok güzel. Her yerde, her zaman Radyo D. Doğum günü kutlu olsun.
0: Canım benim.
3: İyi ki varsınız.
0: Nefes nefese.
4: Bursa'dan Vildan. Dükkanımda bütün gün Radyo D'yi dinliyorum. İyi ki doğdun Radyo D'ye. Ama özellikle sabahları. Seninle güne başlamak Aygül'üm harika. Sabah enerji.
0: Canım benim.
5: Herkese günaydın.
0: Günaydın.
6: Radyo D. İyi ki doğdun Radyo D. Radyo D demek Aygül Aydın demek. İyi ki doğdun Aygül. İyi ki doğdun Radyo D.
7: Aygül'üm iyi ki varsın. İlk seninle tanışmışız. İlk astromatik var. Birçok şeyi seninle çözüyorum. Birçok şey hayatıma yönü seninle veriyorum. İyi ki varsın. İzmir'den selamlar. Benim de iki gün önce doğum günüm vardı. Dün evlilik yıldönümümdü. Bu ay full geçiyor. Seni seviyorum. Sana odaklanmaktan Radyo D'yi unutmuşum. Radyo D'de iyi ki var. İyi ki onlasın. İyi ki doğmuş. İyi ki Başak Burcu olmuş.
0: Radyo D'ye Başak Burcu dikkatinizi çekerim.
8: Aygül sabah seni akşam İrfan'ı dinlemeyen radyo dinledim demesin. Nice seneler diliyorum.
0: Teşekkürler Alper.
9: Kanal D, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun ki Aygül Aydın gibi bir insanı bizim hayatımıza getirdin. İyi ki varsın ve iyi ki hayatta devam etmenizi istiyorum. Çünkü Aygül Aydın'la biz her sabah yeniden doğuyoruz. Bu bize çok büyük bir mutluluk, bilgelik ve mutluluk getiriyor.
0: Canım, canım.
9: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Canım.
10: Günaydın Aygül Hanım. Spora gidiyorum. Bugün Radyo D'nin doğum günüymüş. 30 yaşıma kadar çok radyo dinlediğimi hatırlamıyorum. Radyoya sizinle başladım. Radyo D'nin doğum günü kutlu olsun. Sizi bize getirdiği için de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
11: Aygül'üm Radyo D'ye sonsuz teşekkürler. Seni her sabah bizimle buluşturduğu
0: ya!
11: İçin.
0: Ya siz ama çok tatlısınız ya.
12: Günaydın Aygül'üm. Her sabah seninle uyanıyoruz. Seninle işe gidiyoruz. Seninle çocukları okula bırakıyorum. İyi ki doğdun Radyo D'ye. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Günaydın.
0: Günaydın Radyo D'ye. İyi ki varsın Radyo D. Radyo D'miz olmasaydı ne yapacaktık? Nasıl buluşacaktık? Nasıl bir araya gelecektik? Değil mi? Bu bir gerçek.
2: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Efendim günaydın. Good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
13: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
0: Ay canım benim ya. Şu Radyo D'desin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
2: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
14: Radyo D'de.
10: Aygül'üm iyi ki varsın. Sen olmasan biz ne yapardık? 3 aydır okul tatildi. Okullar açıldı. Oğlum diyor ki anne Aygül Aydın'la günaydın Aksana dinleyelim. İyi ki varsın. Senle nice seneleri olsun Radyo D'nin. Bir de astromatik bir harika.

0: Dönmezse bensiz. Ne yapayım yani? Ona mı üzüleceğim?
1: İsimden bir şey isteyeceğim. Beni lütfen mutlu et ve bana Lean seti gönder. Hiç olmazsa bir yerden bir şey aldım da.
0: Tamam.
1: İyi ki dolandırıldım diyebileyim yani.
0: Tamam canım.
1: Teşekkür ederim Aygül'üm. Sağ ol. Tamam, senin de nerelerde tanem. Nasıl dolandırıldığını çok iyi biliyorum. Hepimiz yoldaşız. Hepimiz kardeşiz.
0: Kız 45 bin lira dolandırılmışsın. Ne olacak canın sağ olsun. Göndereyim sana Lean kozmetikten bir paket hediye. Allah Allah. Farz et, Lean'de o kadar etmiyor tabii. O kadar pahalı satmıyoruz Lean'de. Ama olsun. En azından dolandırılma hediyesi. Teselli ödüllerini Radyo D'de alabilirsiniz sadece.
2: Bir şey söyleyeceğim. Radyo D'nin burcu Başak'mış. Yine de iyi ki doğdun Radyo D. İyi ki varsın Radyo D.
0: Canım.
2: İyi ki doğdun
0: canım.
2: Aygül. Sen de iyi ki varsın Aygül.
0: Canım.
2: İsmail abi gibi çıkıyor sesim ama olsun. Ne yapayım? İyi ki varsınız.
0: İsmail abi gibi mi çıkıyor sesin? Ne diyorsun kız? Tam hediye verecektim, vazgeçtim. Azıcık sesim kısıldı. Ne oldu? Biraz fazla konuştum 2-3 gündür. Yani ne yapayım? Ekmek parası.
3: İyi yayınlar, kolay gelsin. Radyo D'nin doğum günü kutlu olsun.
0: Olsun kız.
3: Biz sizden, oğlumla ben Tan'dan Gidişat şarkısını istiyoruz.
0: Çaldık.
3: Musmutlu hissediyoruz biz bu radyoyu dinlerken. Çok huzurlu hissediyoruz.
0: Canım.
3: Enerji doluyor insan bu radyoyu dinlerken.
0: Bir tanem.
3: Çok teşekkür ederiz bu yüzden de size. Şarkımızı yayınlarsanız seviniriz.
0: Yayınlarım kız, bir daha. Sen Gidişat'ı hiç dinlememiş gibi 1.800.000 kere dinledim. Bir tur daha dönerim, ne olacak? Yeter ki senle oğlum mutlu olsun yani. Zaten çalacak yer arıyorum. Bahane müdürüm, bahane. Gidişatı istedi.
4: Kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın.
3: Radyo D, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seninle vakit çok güzel geçiyor. Aygül Hanımcığım, seni de çok seviyorum. Görüşmek üzere.
4: Kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında kölen.
5: Radyo D'nin doğum günü kutlu olsun. Nice senelere ben de bir yenge arabamda seni dinlerim artık.
0: Ya yaşasın. Ya büyüyünce arabanda beni dinlemeni hayal ediyorum.

0: Ya hayır, benim sesim İsmail gibi çıkıyor. Ha, senin tamam. Değil, delirme.
1: Tamam aşkım, senin sesin İsmail gibi çıkıyorsa sana hediye veririm. Övgüye hediye, yergiye hiçbir şey. Direkt basıyorum engeli. Yaz adresini bir tane. İsmail Seslim yaz. Aygül, bugün de çok güzelsin, farkında mısın? Kendine bakıyor musun aynada, arada böyle söylüyor musun? Hani söylemiyorsan ben hatırlatayım demiş. Seni yerim kadın, seni yerim. Sen ne tatlısın. Ay dur gideyim bir bakayım Instagram'da. Ay maşallah, bugün de çok güzel. Ah, ilk kez çalıyorum. Ah. İlk kez gidişat radyomuzda. Bana bakarken candan dişiyor. Bu gidişat sorun olacak. Bu yara beni. Neyse, reklama gidiyorum. Hadi iki tıkırtı oynayın, omuzları oynatın. Aygül, Tan sana telif davası açacak diyor. Bu şarkıyı çok söylediğin için.

burada gidişat çalıp Sevda çenen tutulsun deyip birazdan Jitex fuarında gayet kurumsal bir şekilde astromatiği anlatacağım. İnanılmaz bir hayat öyküm var. İnanılmaz gerçekten, hayatımı yazsam hani roman bile hani romanın bile cılkı çıkar ya.

Aygül, benim oğlan bugün okula başlamıyor. İstiyorsan fuara yanına göndereyim. Ben onu full İngilizce okuttum liseyi. İngilizcesi iyidir, seni zorlamaz diyor. Hayatım, benim de fuar İngilizcem var. Arkadaşlar, fuar İngilizcem. Bizim de fuar İngilizcemiz kendimize göre var hayatım. Ama sen oğlanı göndersen iyi olur tabii. Bana bakın, sizin evdeki çocuklar bir işe yaramıyorsa fuara, dili olanları fuara gönderin. Benim işim bedavaya çıkartır. Dolandırıldım ben, borcum var. Liseyi Korece okutmuş çocuk yok mu? Asya piyasasına açılacağım ben. Korece bilen, evde boş oturan çocuğu gönderin beni.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Self Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 28, İzmir ve Antalya açık güneşli 32, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
4: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
5: Kader. Nerede?
4: Acı, aşk ve mücadele.
6: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
5: O seçimi yaptı.
4: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
7: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
6: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
7: Keşke yarımda olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
4: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy is-

Bu arada Jitex fuarına gelecek olanlar, benim yani astromatikten gelmek isteyenler, mail adreslerini ve telefonlarını bizim destek hattına atabilirler. Astromatik destek hattına atabilirsiniz. Yani böyle yaklaşık galiba bir 20-30 kişilik yer var. Sizi davetli olarak içeri aldırabiliriz. Zaten ücretsiz girmek içeri. Ama nasıl gireceğim diye düşünüp de girmek isteyenler varsa Astromatik'deki WhatsApp hattımızı atabilirler. Ya Serpil Hanım çok tatlı. Şimdi Serpil Hanım Korece bilen diyorum ya. Korece bilen yeğenim var Aygül. Hem de çok iyi diyor. Sonra da kimlik geldi arkadan.

0: İrfan abi moduna mı geçtin sen de ya? Ses kayıtları falan. Şov başlıyor o zaman, hazır mıyız? Canım en içi güzel ablam, ben Radyo D'yi İrfan abiyle tanıdım, biliyorsun ben İrfan abi fanıyım. Ama seni tanıdıktan sonra da gerçekten sen benim kaybolmuş ablam gibisin. Sizi çok seviyoruz, Radyo D'yi de seviyoruz. İyi ki doğmuş. Bir de adres yolla da ben sana bir hediye yollayayım ablacığım ya. Radyo D'ye biz hediye yolluyoruz.
1: Canım benim ya, ne güzel kalbiniz var ya.
2: Aygül'üm, iyi ki doğmuş Radyo D'ye. İyi ki sen de varsın. Sen bizim her şeyimizsin, sabah neşemizsin. Seni çok seviyoruz, seni çok seviyoruz.
1: Ya.

0: Aygül Korece, Almanca, bir de İbranice biliyor diyor. Gönderim çocuğu diyor. Maşallah kız, bu üçünü nasıl öğrettin? Ben Türkçeyi zor öğrettim adama. Üçünü diyor öğrettim ben diyor. Gönderim fuarda işe yarasın diyor. Evde bir işe yaradığı yok yazmış. Hayatım tabii ne yapacak diyor fuarda. Ne yapacak? Uygulamayı indirtecek. Allah Allah. Şeng şong şing şong. Şing şong şing şong astronomatik.
1: Alo radyoda ne yapıyorsun, nasılsın? Doğum günmüş, iyi ki doğdun. Nice senelere. Yaşını söylemeyeceğim. Aygül Aydın'dan birkaç yaş büyüksün sanırım. Ona da selam söyle. Pastadan bir dilim ayırın. Dansçı kızlarla geliyoruz.
0: Tamam. Okey.
2: Aygül'cüm biz dolandırılanlar derneği diye bir şey kursana.
0: Sen
2: yani
0: de mi?
2: Üyeleri bayağı çok olur gibi geliyor.
0: Sen de mi doğan?
2: Ben de bir dolandırılan olarak. Yalnız bugünkü kıyafetin yakıyor. Çok hoşuma gitti.
0: Sağ ol bir tanem. Dolandırılsak da şıkız. Şıkıdım şıkıdım. Dolandırıldıksak da şıkıdım şıkıdımız. Bakayım.
3: Aygül abi, ben seni çok seviyorum. Nadir dedin doğum günü kutlu olsun.
0: Ay kutlu olsun. Ay ne güzel bir ses.
4: Sendeki gözler bende de olaydı vay.
5: Günaydın Aygül.
0: Günaydın.
5: Ben etrafımda hep şey diyorum, ben Aygül'ü dinliyorum diyorum. Herkes biliyor Aygül'ün kim olduğunu. Radyoda her sabah Aygül'le bizi buluşturduğu için teşekkür ederiz. İyi ki doğdun radyoda.
0: Ay bir tanem sağ ol.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
0: Happy birthday to you.
6: İyi ki doğdun. Nice nice yıllara.
0: Happy birthday to you şarkısında bu kadar mutlu olan. Ay, o kadar gereksiz mutlu oldum ki. Efendim sıradaki şarkımız yeni taze dolandırılanlara gelsin. Kafayı yormam ben adam olmam.

0: Efendim en güzel Radyo D kutlaması yapana 25 bin TL'lik hediye çeki vereceğim. Ama telefonda onu arayacağım. Beni ara diyeceğim. En orijinal kutlamayı yapan. Ona göre bak. Şink Şong konuşabilen aranıyor. Şink Şong.
1: Anasını sattımın dünyası.

0: Doğmuş Radyo'da. İyi ki doğmuş Aygül, seni tanımışız. Radyoyu senin sayende dinlemeye başladım Aygül. İyi ki varsın.
1: Canım.
2: Başak gibi dost doğru radyoda mutlu yıllar. Sarangeyo Aygülcüğüm. Sarangeyo Aygülcüğüm.
1: Sarangeyo ne kız? Ben mi yanlış anlıyorum? Dur bir daha okuyayım.
2: Sarangeyo Aygülcüğüm.
1: Benim babaanne gibi ses kaydını canlı yayında 3 kere dinlemem.

Korece söylüyor diyor. Anladık be o kadar. Allah Allah. O kadar Korecemiz var. Saren diyor. İkiz duyuyorum.

anasını sattımın dünyası. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Adeli gönlüm neler ister de sana, seni aldatamaz.

0: Radyo Deneyim 20 yaşı kutlu olsun. Yıllardır enerjisi hafızalardan silinmeyen programları ve kulaklarımızın pasını silen harika müzik seçenekleriyle hayatımıza renk katan Radyo ailesinin doğum günü enişten eleklerimi kutlarım. Ama yalan yok, Radyo Deneyim Aygül Aydın sayesinde keşfettim. Aygül Aydın.
1: Ya.
0: Radyo Deneyim 20 yaşı kutlu olsun.
1: Ya.

0: abla, günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Adın ablan, günaydın.
2: Bugün radyoda en doğum günüymüş. 25 bin veriyormuş. Verirse ne yapak?
3: 585 alalım.
2: Tamam. Aygül.
3: Nasıl veriyor?
2: Verecek işte. Beni ara diyecek. O beni arayacak. Sabah senle gidiyoruz. Akşam İrfan'la araya çavdar ekmeği geliyor. Aykut Balcı geliyor. Biz kazanırsak oğluma ne alacağız?
3: Bulaştırız.
2: Evet. Oydu.
4: Aygül'cüğüm sen sevdirdin bana radyodeyi. İyi ki varsın canım.
1: Canım.
5: Radyo Deniz Başak Burcu, yayın yönetmenimiz Fatih Uslu Başak Burcu. Tabii ki Türkiye'nin en mükemmel radyosu olacak. İyi
1: herhalde,
5: ki olmuş radyoda.
1: Herhalde.
6: Çekirgeyi salıverdim.
1: Çekirgeyi salıverdim.
7: Günaydın Aygül. Radyo D'nin yeni yaşı kutlu olsun. Yalnız ben az önce yanlış anladım. Büyük ihtimalle senin son günün anladım radyoda. Kusura bakma artık. Sabah mahmurlu. Zaten canım, her gün dolandırılıyoruz.
1: Bu benimkilerin rahatlığı kadar. Vallahi ben hiçbir yerde rahatlık görmedim.
8: Sabah gözümü açar açmaz radyoyu açayım, Aygül'ü dinleyeyim diyorum. Ve bu radyo da sayesinde oluyor. Doğum günü kutlu olsun. Aygül seni çok seviyoruz. Her sabah gülerek kahvaltı yapmama, kahvaltıda kahkaha atmama sebep oluyorsun. Radyo da ve seni çok seviyorum. İyi yayınlar.
1: Canım benim, teşekkürler.
9: 50 yıl dilek olan kimi zaman işe giderken, kimi zaman yolda, kimi zaman evde kahvemizin yanında sesiniz eşlik etti hayatımıza. Şimdi sıra bizde. İyi ki varsın radyoda, iyi ki 50 yıldır hayatımızın fon müziğisi. Nice 50 yıllara, çünkü bazı sesler sadece radyodan değil kalpten gelir. İyi ki varsınız.
1: Bir tanem 32. yılımız. Biz daha çıtırız. Maşallahımız var ama 50 yıllara Allah nasip etsin. İnşallah 50. yılda da burada sizlerle kutlamak nasip olur. Ne diyelim? Haydi.
10: Günaydın Aygül. Günaydın. İnci tanem. Günaydın. İyi ki doğmuş radyoda. İyi ki seni tanıdık. Sensiz zaten sabahları hiç güzel olmaz diye düşünüyorum. Seni dinlemeden hiçbir günümüz geçmiyor. İyi ki radyoda seni bize hediye etmiş. Asıl...

0: Efendim Lean Kozmetik de bugün Radyo D doğum günü diye kupon koduna Radyo D yazanlara inanılmaz hediyeler verecek, alışveriş yapanlara. Haydi gözünüz aydın. Bunu sadece Radyo D'dekiler biliyor. Sitede alışveriş yaptığınızda sepete ekledikten sonra aşağıdaki kupon koduna Radyo D yazarsanız Radyo D'nin doğum günü münasebetiyle efendim aynı zamanda canım Radyo D kendi doğduğu için dinleyicisine hediye veren tek yüce yürekli radyo.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: Logo.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
8: Radyo D. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı alarmı 3 kez erteleyip yine geç kalanlara gelsin.
8: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
10: Aşkın ateşine dal.
11: Efendim, sıradaki şarkı 32. yılımızı kutlayan, kutladığımız canımız bir tanemiz, gözümüzün nuru radyomuza gelsin. Seni anan bizim için doğurmuş. Ona da şarkı armağan etmek gerekiyor. Tabii.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Hürriyet Seyahat Sonbahar sayısı biliyorsunuz bizlerin Hürriyet Seyahat'in en sevdiğimiz aslında eklerinden bir tanesi. Ben sonbaharda seyahat etmeyi ayrı seviyorum. Böyle kalabalıklar azalıyor, hava güzelleşiyor, doğada sarıdan kızıla dönüp yolun bütün manzarasını değiştiriyor. Hürriyet Seyahat'in yeni sayısı da tam bu hissin peşinden gidiyor. Yenice ormanlarında renkleri izliyor, Safranbolu'da Bozcaada'ya hasat rotalarını geziyor. Trabzon ve Malatya'nın sofralarına oturtuyor sizleri. Daha uzaklara gitmek isteyenler için Maldivler, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'da var. Bir de daha ucuza uçmanın yolları ve yolculukta iyi giden tabii ki podcast önerileri. Şu an Hürriyet Seyahat Sonbahar sayısı bayilerde efendim. Ulaşabilirsiniz ve rotanızı hesaplayabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz değil mi, doğum haritanıza göre de size iyi gelen şehirler, ülkeler ve yerler var. Rotanızı hesaplarken, kendi o alanınızı belirlerken astromatik uygulamasına sorabilirsiniz. Vallahi diyebilirsiniz, bana en güzel, kendimi iyi hissedeceğim, aşkı bulacağım haritama göre yıldızımın parladığı şehri söyle. Parayı bulacağım ülkeyi söyle. Söyle artık kurtulayım, coğrafya kader mi?

0: Hallo.
1: Alo.
0: Hallo.
1: Sen... Evet, konuşamadık.
0: Canım günaydın. Hadi kutla bakayım, radyo değil de güzel kutlarsan 25 bin TL'lik çek alacaksın. Hadi.
1: Canım benim. Nice 32 canım. Seneler inşallah.
0: Canım.
1: İnşallah sizinle beraber. Bizim hayatımızı renklendiriyorsunuz. Gerçekten ben öyle süslü kelimeleri çok bilmem ama canım. Gerçekten çok seninle beraber, seninle beraber, İrfan'la beraber gerçekten
0: güzel dinleyicilerimiz bizim. Sizle güzeliz biz. Sizlerle güzeliz o zaman.
1: İnan ki.
0: 25 bin TL'lik hediye çekin, hayırlı olsun. Öpüyorum seni. Görüşürüz.
1: Canım benim.

0: 93.8 hayır, 101.2 buldum. 104 radyoda 32 yıldır bu frekansta garip bir şeyler oluyor. Şarkıyı duyan ses açıyor. Trafikte bile keyifleniyor. Sebebini sonunda bulduk. Radyoda 32. yaşın kutlu olsun.
1: Pınar.
0: Frekansı değiştirmek yasaktır. Her sabah bizimle olduğun için teşekkürler Aygül Aydın. En küçük dinleyicin şu an yanımda. 5 aylık. Kapattığım için ses kaydına şu an çok kızgın.
1: Hadi.
0: Umarım yarışmada bizim olur.
1: Adresi yaz da güzel link gönderim sana. Link kozmetik gönderim sana. 90 yaşındaki babam ve 85 yaşındaki annemin sabah mutluluğu oluyorsun. Radyo D'nin 32. yılı kutlu olsun. Sizinle nice yıllar inşallah diyor. İnşallah hep birlikte sağlıkla, sıhhatle, güzelliklerle gelsin.
2: Aygül'cüğüm, senin yüzünden işsiz kalabilirim. Çünkü yarım saatlik yolu bir saatte gidiyorum. Sırf seni dinlemek için. O yüzden radyoda yüzünden işsiz kalırsam bak halime.
1: Canım benim, biz alırız seni işe.
3: Merhabalar, İzmir Oldu Radyo'da. İyi ki varsanız. Sabahlarımızı, öğlenlerimizi, akşamlarımızı neşeyle dolduruyorsunuz. Bu stresli günlerde insanın yüzü biraz gülümsüyorsa sayenizde. Teşekkürler Radyo'da.

Gel bana burcunu söyle. Yay mısın, oğlak mısın? Sabahın yedisinde derdime ortak mısın? Vallahi bu şarkıyı kendime çevireceğim. Gel bana burcunu söyle. Hadi şunu birinin sözlerini yazsın da yapalım. Sabah 7'de derdime ortak mısın? Gel bana burcunu söyle.

başka sevdim. Günümüzü, sabahımızı aydınlattığın, şenlendirdiğiniz için Radyo D'ye sonsuz teşekkürler. Öpüyorum, doğum gününüz kutlu olsun. Nice nice nice seneler inşallah.

0: So, evet sevgili dinleyiciler, Radyo Deneyin 32. yıl dönümünde hep birlikte yine muhteşem bir Aygül Aydın sabahında muhteşem bir radyo dinleyicilerle karşılaşıyoruz.
1: Bu ses
0: günlerimizin güzel geçtiği.
1: Dur, reklama gidiyorum. Seninle özel ilgileneceğim. Dur.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 8 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.79 değer kazancıyla 14.405 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: taşı.
1: Bula bula bula.
2: Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabahların şekeri, sabahların sultanı. Nice nice yaşlara. 2000'li yıllarından beri dinliyorum Radyo D'yi. Hakan Gündüz zamanından. Gerçekten çok başarılı. Tebrik ediyorum sizi. Hep birlikte nice nice yıllara.
1: Sağ ol Melih.
3: Evet sevgili dinleyiciler. Radyo D'nin 32. yıl dönümünde hep birlikte yine muhteşem bir Aygül Aydın sabahında muhteşem bir radyoculukla karşı karşıyayız. Günlerimizin güzel geçtiği, mutlu sabahlara uyandığımız nice 32 yıllara diyorum. Hep birlikte Aygül ablacığım iyi yayınlar diliyorum.
1: Bu yapay zeka mı bu adam ya? Arıyorum adamı. Adam! Onur! Aa! Yapay zeka mısın? Ha, korkuyorum yapay zeka mı? O ses neydi?
4: Abla gerçekten bunu duymak Onur, çok gurur verici.
1: Onur yapay zeka mısın yavrum? Ha? O, bir konuş bakayım, bir konuş bakayım. Gerçek misin bir? Güzel de gülüyorsun.
4: Konuşayım ablacığım. Ne anlatmamı istersin?
1: Evet hayatım ne güzel girdin. Sen radyocu musun? Sesin çok güzel. Var mı kullandığın böyle bir şey? Hayır meslek nedir yani?
4: Vallahi çok isterdim ama yani hiç olmadı abla ya.
1: Aa neden olmadı? Yani hiç mi denemedin?
4: Yani şöyle aslında üniversitedeyken ders anlatırken herkes tahtaya beni kaldırırdı hocalarım.
1: Evet.
4: Sen sun bakalım anlat derdi. Ben de böyle bir giriş yapardım. Evet sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz diye bir giriş yapardım. Oradan kaldı galiba.
1: Peki mesleğin ne?
4: Normalde beden eğitimi öğretmeniyim.
1: Hı hı.
4: Ama şu anda apayrı bir iş yapıyorum. Gübre sektöründeyim. Organik ve organomineral gübre üretiyoruz. Hmm,
1: daha ticaretle uğraşıyorsun yani artık.
4: Peki, evet artık ticarete başladım.
1: Burcun abi. Ne Onurcuğum?
4: Oğlak.
1: Kaç doğmuşsun?
4: 93.
1: 1993. Ay sen Satürn döngüsünü de geçmişsin. Evli misin hayatım?
4: Evliyim ablacığım, bir çocuk sahibiyim.
1: Uy mojola maşallah.
4: Ellerinden öper, 1 yaşına girdi daha
1: yeni. Benim canım benim. O zaman eşine güzel Lin Kozmetik'ten hediye gönderelim, olur mu?
4: Olur ablacığım,
1: ona
4: çok
1: güzel hediyemiz olsun. Bir kere ses tonuna hayranlık duydum. Hiçbir şey için geç değildir. Lütfen değerlendir. Ben seni bulduysam seni birileri daha bulur yani. Emin
4: onu
1: ol, keşfedilirsin.
4: Senden duymak çok gurur verici. Çok teşekkür ederim.
1: Keşfedilirsin yani. Öpüyorum seni Onurcuğum. Görüşürüz. Hoşçakal.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Bacım ne yapıyorsunuz ya şarkıyı açıp? Ne yapıyorsun? Kendi kendine. Manifest kızı. Bu hangi manifest kızı? Kendi kendine açmış o şarkı çekip video şey atmış ses atmış ben. Bak hiç bağlantı kopuk klip çekiyor kendi kendine. Hangi manifest kızısın?

0: Alo. Alo. Alo.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Nereden arıyorsunuz?
1: Ordu'dan, Ordu.
0: Ordu.
1: Ordu.
0: Ordu,
1: Ordu.
0: Oldu. Oldu o zaman. Bir nerede?
1: Ordu'dan.
0: Beyefendi kaçırıldınız mı? Neredesiniz? Çekmiyor galiba.
2: Şimdi sesler Iğdır'dan geliyorum, Iğdır'dan.
0: He, Iğdır'dan. Oo, ben oldu. Oo, sen anlatana kadar ben ordum ordu falan filan kendi kendime. O şeyde.
2: Ha,
0: Iğdır'dan. İsim nedir?
2: Yavuz Karaduman.
0: Yavuz Bey, bugün Radyo D'nin doğum günü Yavuz Bey.
2: Doğum günü kutlu olsun. Nice yıllara inşallah sağlıklı içinde.
0: Amin amin. Hep birlikte. Hep birlikte. Hiç ayrılmayalım Radyo D'den.
2: Zaten ben 20 seneden fazla da dinliyorum Allah'ım.
0: İşte bu. Beni de kaç senedir dinliyorsun değil mi?
2: Aynen öyle. Sesiniz adama enerji veriyor. Vallahi billahi.
0: Vallahi billahi Allah razı olsun. Şey.
2: Sağ olun. Sen Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Aradın. Allah razı olsun. O... Ordu değildi değil mi? Iğdır'dı. Benim aklımda şimdi ordu kaldı. Ne yapacağız? Ben nasıl Iğdır'a ikna olacağım?
2: Ben ama Iğdır başka, ordu başka.
0: Vallahi yani başka da benim aklımda sen ordudasın şu an. Senin burcun ne?
2: Burcum akrep.
0: Aha. Vay vay vay vay, sen ne kıskançsındır. Ne şüphecisindir, ne entrikacısındır. Durduk yere adam durduk yere aradı bizi, düşünsene, adama saymadığım şey kalmadı. Iğdır'da beni dinliyordu. Vallahi var, şüphecilik vardır sende, akrepsin sen.
2: Evet.
0: Tamam o zaman. Yani,
2: yayınlarınız süper, akrep burcunda destekleriz her zaman.
0: Teşekkür ediyoruz aradığınız için efendim, var olun. Sizin ne güzeliz. Size Link Kozmetik'ten bir şeyler gönderseydim ya. Size
2: ne... İnşallah beklerim, sağ olun.
0: Bir hediye göndereyim, olmaz böyle de, ne ihtiyaç var bilemedim ben. Yaşlanma karşıtı serumu göndereyim mi?
2: Gönderin, olur.
0: Olur, ne olacak, bir sürün bakalım, bir deneyelim. Gelişmelerden haberdar et sonra, hoşça kal.

Aygül Iğdır yerine orduya göndermedi adama diyor. Valla bir ara ne bileyim öyle anladım ben adamcağızın ordulu sandım ben.

0: Bakalım sesler geldi.
1: Dinle, haydi dinle. Line sponsorluğunda radyo de Aygül Aydın'ı dinle. Yay mısın, oğlak mısın? Astromatiği dinle. Sana kimden adam olmaz söylesin. Aklını başına topla. İyi ki doğdun radyo de.
0: Hayatım sen de Lean Kozmetik'ten bir rimel, bir allık hak ettin hayatım. Yaz adresini.
2: Aygül abla günaydın. Sesini duyup güne başlamak çok güzel. Ne kadar güzel ve neşeli sesin geliyor.
0: Bakalım,
2: bu ses sonuyla biz de güne nasıl başlayalım? Kötü başlamanın imkanı var mı?
0: Efendim Radyo D'nin 32. yılı münasebetiyle Lean Skincare sayfasında sadece Radyo D kodunu kullanan, kupon kodu kullananlara da hediyeler dağıtıyor. Sipariş verenlere bugünü kaçırmayın. Radyo D'miz bugün sizlere hem İrfan'ın yayında hem diğer yayınlarımızda bir sürü hediyeler verecek. Bugün bizim kutlu doğum haftamız. İyi ki doğdun Radyo D. Radyom Başak Burcu. Müdürüm Başak Burcu. Yani daha ne kadar mükemmel olabiliriz bilmiyorum. Olabileceğimizin en mükemmelliği. Radyolar ikiye ayrılır. Radyo D ve diğerleri.

0: bakalım.
1: Efendim, modumuzu düşürmüyoruz. En tepelerdeyiz. Zirvedeyiz. Sizleri çok seviyoruz. Frekansınızı bozmuyorsunuz. Son 4 dakika ben artık süpürgeme binip ayrılıyorum mekandan.

Çok güzel ses kayıtlarınız var. Yarın devam ediyoruz doğum günü kutlamaya, hediyeler vermeye. Sizleri seviyorum. Aynı saatte yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sevtrend Yol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar. 9 Eylül Çarşamba, hafta ortası ve bugün çok özel bir gün bizim için. Çünkü bugün Radyo Day'nin 32. yaşını kutluyoruz. Tam 32 yıldır hayatınıza müzikle, eğlenceyle, sohbetle eşlik etmeye devam ediyoruz. Ve bugün bu güzel yaşımızı yine sizlerle birlikte kutluyoruz. Üstelik Radyo Day'nin 32. yılına özel çok büyük bir sürprizimiz var. Bugün gün boyunca her zamanki hediye çeklerimizin yanı sıra toplam 50 bin lira değerinde hediye çeki dağıtıyoruz. Sabah Aygül Aydın'la 25 bin lira değerinde hediye çekini kazandınız ve akşam 17-20 arası İrfan Aslanhan'la Radyo Makinası'nda yine 25 bin lira değerinde hediye çeki sizleri bekliyor. İyi ki doğdun Radyo D, iyi ki varsın, iyi ki varsınız. Radyo D'yi dinliyorsunuz. Radyo D yeni yaşında da kazandırmaya devam ediyor.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Deniz Seki. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

elimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

Yaklaşık 5 yıl önce yayınladıkları parçaları Kaybolurum Gülüşünde ve İkilem Radyo D'de dinledik. Uzun bir zamandır playlistimizde olan hitlerden biri. Kaybolurum Gülüşünde parçasının sözü ve müziği Serhat Karan'a ait. İkilem'den 2027 yılında da yeni sürprizler bekliyoruz. Bu kez Ankara Ekos Radyo D'de konuğumuz oluyor. Beni Al.

0: Murat Boz Bulmaca ile Radyo T'de bize eşlik etti. Birazdan Rain Man burada olacak. Sen Var Ya ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Rain Man, sen var ya. Yok be.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bu güzel yolculuk bugün sizlerin sevgisiyle, sizlerin sesiyle, sizlerin enerjisiyle devam ediyor. Yeni yaşımızı hediyelerle, sürprizlerle kutlamaya devam ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok güzel mesajlar geliyor sosyal medya üzerinden. Radyo Day'nin 32. yaşını birlikte bugün hafta ortası çarşamba gününde 9 Eylül'de kutlamaya devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerlerken Rain Man Sen Var Ya sonrası şimdi Ümit Besen konuğumuz oluyor. Seni unutmaya ömrüm yeter mi?
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

0: Oldu az sonra yalın burada olacak akşamüstü ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.390 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.870, çeyrek altın 11.650 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan yalın akşamüstü.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB 11-13 Eylül tarihlerinde Rize'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Ayder Yaylası'nda uluslararası koşucuları yeniden bir araya getiriyor. Doğa ve spor turizmini buluşturan Kaçkar UTMB toplam 60 farklı ülkeden 1239 sporcuyla Ayder'de yer alacak ve 4 farklı kategoride sporcular mücadele edecek ve biz de 11-13 Eylül tarihleri arasında Rize'de canlı yayında olacağız. Canlı yayın aracımızla oradan size aktarmaya devam edeceğiz bu güzel organizasyonu. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle. Sana gel-

0: Mazi ve Hande Ünsal Radyo D'de dinledik. Gün içerisinde Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya devam ediyor. Yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
1: Bu gidişat sorun olacak.
0: 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

Can ve İpio ile yeni saatin açılışını yaptık. Top 20 listemizde de yükselişte olan hitlerden biri. 9 Eylül Çarşamba hafta ortası yeni yaşımızı sizlerle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gelen tüm güzel mesajlara çok çok teşekkürler. Sosyal medya üzerinden bizimle yine doğum günü mesajlarınızı buluşturabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma. Bu akşam 17-20 arası İrfan Aslanhan'la Radyo Makinası'nda 25 bin lira değerinde hediye çekide yine burada Radyo D'de sizi bekliyor.

Türk pop müziğinin etkili başarılı isimlerinden biri İrem Derici. Radyo D'de dinledik. Durum çok acille bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Yeni nesil isimlerden biri Melisa'yla devam ediyoruz.

0: sonra Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
6: Kime gelsin?
5: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar Doğuyor.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

Ve biliyorsunuz her hafta sürpriz isimleri konuk etmeye devam ediyoruz ve bugün Sena Şener saat 15'te Fatih Uslu ile birlikte stüdyoda evde olacak. Yine güzel bir sohbet bizi bekliyor. Harika bir sohbet bizi bekliyor ve yeni projeleriyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi, Sena Şener'le ilgili merak ettiğiniz her şeyi bugün saat 15'te stüdyoda evde bulabilirsiniz. Ve doğum günümüze özel de eminim güzel bir kutlama olacaktır. Saat 15'te Sena Şener'i stüdyoda evde kaçırmayın.

Orkestrası dinledik. Ben de Hüküm Sür. Radyo D'de bizimle buluştu. Hafta ortası çarşamba gününde, sonbaharda yavaş yavaş hissetmeye başladığımız bir günde yine gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz ve tabii ki çok sık söyleyeceğim bugün, bir yandan da doğum günümüzü kutlamaya devam ediyoruz. Radyo D 32 yaşında. İyi ki Radyo D var. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki doğdun Radyo.

0: sıcak ve iki tas çorba için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.585 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.45'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.858, çeyrek altın 11.631 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüş.

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

Eller ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 sizlerle buluşuyor. Bu akşam da sahne yine Radyo D'de olacak. Siz de yerinizi alın ve harika şarkıları, akustikleri, konser ve canlı performans tadındaki tüm şarkıları sakın kaçırmayın.

0: De dinledik. Bugün 32. yaşımızı sizlerle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondaydım. Hafta ortası çarşamba gününde hepinize güzel bir çarşamba diliyorum. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ona da güzel mesajlarınızı iletmeyi unutmayın. Sosyal medya üzerinden gün içerisinde bizimle doğum günü mesajlarınızı buluşturabilirsiniz. Radyo D 32 yaşında, iyi ki varsınız, iyi ki doğdun Radyo D.
1: Götür kanatlarında bu gece, uçup diyar diyar sev beni.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: daha dün...
1: Evet, hani... şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104, sesimizi duyduğun her an, hayatın ritmini yakaladığın o an, Radyo D tam 32 yıldır seninle. Senin enerjinle büyüyor, zaman akıp gidiyor, şarkılar değişiyor ama içimizdeki o bitmeyen yaşama sevinci, o büyük heyecan hiç eksilmiyor. Bugün sadece bizim değil, her sabah bizimle uyanan, her akşam trafiği bizimle paylaşan, hayallerini müzikle koşan, senin de günün 32 yıldır her düştüğünde seni ayağa kaldıran o ritmi hatırla. Boşuna söylemiyoruz. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo D104 diye. Herkese bir kez daha keyifli günler. Ben Çağlar, sevdiğiniz yıldızlar gün boyu Radyo D'de.

Bu arada dört mevsim tüm rengi bir arada radyoda ayrıcalığıyla yaşamaya devam ediyoruz diye boşuna söylemiyorum. Hava durumu demişken de bugün için yurt genelinde hava durumuna baktığımda ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve az bulutlu. Özellikle böyle Karadeniz'in Giresun, Trabzon ve Rize, Artvin bölgeleri de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerde az bulutlu gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi havamız ne olursa olsun bizim güneşimiz her zaman 32. yaşımızda bile Radyo D'de açık. Bu kez Mabel Matiz, Umurum Dışı, Radyo D'de. Sana...

Özledik Duymayı. Model grubu. Kurdeleler isimli şarkısıyla geride kaldı. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Gel.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Radyo D'nin özel formatlarından biri D-Mix'imiz. DJ Baybora'nın şarkıların en özel versiyonlarını seçip mixleyerek bizlerle buluşturmasıyla hafta boyu Radyo D müzik listelerinde dinlediğiniz D-Mix'lerimiz var. Ve Tantaşçı'yı gidişatla geride bıraktık. Bakalım DJ Baybora'nın hazırladığı o mixler arasında hangi isimler yer alıyor? Gelin Zaman Radyo D'de D-Mix'i birlikte dinleme zamanı dinleyelim. D-Mix.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.550 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.853, çeyrek altın 11.621 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de bir

0: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
3: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

Stüdyo D'de popüler müziğin yeni ismi Dila Kalafatoğlu, onu ağırladık. Ve onun da o cover çalışmasını beraber dinledik. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez buna en güzel örneklerden biri popüler müziğin güçlü kadın vokali olarak niteleyebileceğim Ağırbaşlı Serseri isimli şarkısıyla çoğumuzun anımsadığı aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Sıla şimdi burada. Radyo D104'te.

0: Ali je bak bu sefer affetme onu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
1: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
3: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
1: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
1: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
4: Hemşerim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağ Kulum

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
4: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Radyo D'desiniz, herkese keyifli günler. Şimdi başarılı müzisyen ve prodüktör diyebilirim Asil Gök'ten bahsediyorum. Geçtiğimiz haftalarda da 10 yıldır uzatmanın sevgilisi olan Derya Ulu ile beraber dünya evine girdiler. Solo kariyeri bırakarak Derya Ulu ile destek vereceği haberleri çıksa da gayet emin adımlarla ilerliyor. Mesela Temmuz ayında bizlerle buluşturdu şu an dinlemiş olduğunuz şarkı ve single'ı. Ne oldu böyle? Asil Gök burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
6: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

o küçüğü geride bıraktık. Sebebi Yar isimli şarkısıyla şimdi özellikle Bir Sebebi Var ve Kaybolurum Gülüşümde gibi hit parçalarından aşina olduğumuz o duygusal melodik atmosferi koruyan yeni single'larını geride bıraktığımız 10 Temmuz günü bizlerle buluşturdu. Kimden bahsettiğimi belki de çoğumuz anımsadı. İkilemden bahsediyorum. O Bak Dönüyor Dünya isimli single'ları burada. Radyo D104.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.550 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.853, çeyrek altın 11.621 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Gülay Baybaros altına ağırlamıştım stüdyodaydı Hürriyet Seyahat'in yazı işleri müdürü. Şimdi ben sonbaharda seyahat etmeyi ayrı seviyorum. Kalabalık azalıyor, hava güzelleşiyor. Doğada böyle sarıdan kızıla dönüp yolun bütün manzarasını değiştiriyor. Hürriyet Seyahat'in yeni sayısı da tam da bu hissin peşinden gidiyor. Yenice ormanlarının aynı zamanda renkleri Safranbolu'dan böyle Bozcaada'ya hasat rotalarını geziyor. Trabzon ve Malatya'nın da sofralarına oturuyoruz. Daha uzaklara gitmek isteyenler için Maldivler, Güney Afrika ve Yeni Zelanda da var. Bir de daha ucuza uçmanın yolları ve yolculukta iyi giden podcast önerileri. Hepsi ve daha fazlası Hürriyet Seyahat sonbahar sayısında. Ben sana...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

32 yılı var ama bizim gözümüz her zaman ileride, yani gelecekte. Dadyo D'de yeni yaşında yeni hayallerin, yeni başlangıçların ve bitmeyen umutların sesi olmaya, hazır olmaya devam ediyor. Modumuzu biraz daha yükseltelim. Frekansımızı da değiştirmeyelim ve bu büyük coşkuya siz de bizimle beraber ortak olun. Şimdi biz daha yeni başlıyoruz. Kulağın bizde olsun. Funda Arar, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Tek

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova.

geçmiş şarkılar cover niteliği taşıyarak karşımıza çıkıyor. Ya da böyle okul var da yeni şarkılar da gelebiliyor. Tıpkı şu an dinlediğimiz gibi retro bir hava var şarkıda baktığımızda. Yıllardır da süre gelen birliktelikleri var. Selim Çaldıran'la düzenlemede onun imzası var. Kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsayacaktır. Bu aralar bir hayli çalıyoruz. Genç bir kadın vokal Elif Kaya. Vallahi severim. Radyo D'de.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek ve Dedublüman, Sehven. Yeah.

0: geleceğim.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te.

0: Sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo TRT özel programlarımızdan biri sahne programı. İlk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo TRT seninle buluşuyor. Yani sahne programımız var. Hafta içi her gün 22'den gece yarısına kadar Radyo TRT sahne programını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Tempoyu biraz yükseltelim. Rayman, Sen Var Ya isimli şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo TRT'de.

Rock tarzın başarılı gruplarından biri Dünya Yalan Söylüyor. Grubun 4. stüdyo albümü 2004 yılında bizlerle buluştu. 10 şarkı yer alıyor albümde. O kadar güzel şarkılar var ki hani say say bitmiyor ama hani adeta bir başkaldırı manifestosu diyebilirim bu şarkı için. Toplumsal böyle illüzyon ve duyarsızlığı güzel bir şekilde dile getiriyor. Mor ve Ötesi'nden bahsediyorum. Çoğumuz da anımsadı zaten. O söz konusu olan Cambaz. Radyo D104'te.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Altis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Saatimiz 15.12 gösterdi. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli günler. Hafta ortasındayız ve tabii ki az önce programa başlarken de şarkısına kulak verdik. Son günlerde çok sevdiğimiz parçalardan bir tanesi. Biraz da bizi böyle yeni bir şarkı ama eskilere götüren bir tarzı var biliyorsunuz. Çok da sevdiniz. Aşkından Ölmemeli'ye bir kez daha kulak verdik ve şarkının sahibi Sena Şener şu anda Stüdyo T programımızın konuğu. Sena, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için.
0: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir şarkı yayınınız ve hakikaten Ağustos ayımız çok böyle güzel geçti böyle.
1: Ne mutlu bana. Çok teşekkürler. Devamında, radyonuzda yer verdiğiniz için.
0: Çok sevdik. Evet. Hakikaten dinleyenlerimiz de az önce söylemiştim. Çok sevdiler. Bence uzun bir süre daha böyle kulaklarımızda olmaya devam edecek. Zamansız bir şarkı gibi aslında. Hani böyle her dönem dinlenebilecek tarzda bir şarkı yapmışsınız. O yüzden teşekkür ediyoruz. Tabii devamı da gelecek. Yeni şarkılar da geliyor. Bu programda bahsedeceğiz. Hatta bir albüm gelecek galiba.
1: Doğru. Albüm kaydettim. Geçen aylarda bir albüm kaydedi verdim açıkçası. Çok da planlamadan, kendiliğinden gelişen bir süreç oldu. 9 şarkılık bir albümüm var. Bu Aşkından Ölmemeli de albümün ilk teklisi olarak çıktı. İkinci teklimiz de Alışılır mı Aşka 11 Eylül'de yayında olacak ve böylelikle albümün iki şarkısını dinlemiş olacak.
0: Güzel. 11 Eylül çok az kaldı. Yani iki gün sonra
1: iki güncük.
0: Yeni şarkınız geliyor. Alışır mı Aşka?
1: Doğru, evet, Alışılır mı?
0: Belki bu programda kısa bir teaser'ını dinletiriz dinleyenlerimize diye
1: evet,
0: düşünüyoruz.
1: Evet, tabii
0: siz de uygun görürseniz ileriki dakikalarda çalarız onu da ilk kez burada dinlemiş olur dinleyenlerimiz de. Tabii şimdi şarkıdan bahsedeceğiz ve biraz da müzik hayatınızdan da tabii bahsetmek istiyoruz. Çünkü sizi Radyo D'de sanıyorum ilk kez konuk alıyoruz diye hatırlıyorum.
1: Evet, sohbet bağlamında ilk defa burada beraberiz. Evet.
0: Güzel, o yüzden biraz daha böyle detaylara girelim istiyoruz programda.
1: Seve seve.
0: Şimdi bugünkü Sena, bugün geldiniz buraya, bugün tarih 9 Eylül. Bu arada 9 Eylül bizim Radyo D'nin doğum günü. Dinleyenlerimiz biliyor, sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Hatta bugün birçok hediye veriyoruz. Az önce de tam kendi aramızda bir pasta keserken Sena Şener de bize dahil
1: ben
0: oldu.
1: Ben de nasiplendim. Kutlu olsun 32. yılınız.
0: Çok teşekkürler. Bugünkü Sena Şener'i 3 kelimeyle bize tarif etmenizi istesem nasıl bir üç kelime bulursunuz?
1: Özgür, gerçek, akışta.
0: Güzel. Daha özgür hissediyorsunuz yani son önceki yıllara göre. Şimdi çok küçük yaşta bildiğim kadarıyla böyle müzik hayatınıza girdi sizin.
1: Doğru.
0: Değil mi? Gitarla başladınız galiba.
1: Gitarla başladım ama insanlarla müziğimi 16 yaşından beri paylaşıyorum. 9 yaşında kendi kendime yapmaya başladım. Yani benim 12. yılım olacak.
0: 12 yıl maşallah diyelim. Evet. Böyle İngilizce şarkılar da söylemiştiniz, yaptınız.
1: Doğru. Mahmut Orhan'la Feel diye bir şarkı var. Onu ben yazdım, ben söyledim. Topline denilen şarkının sözleri ve vokal melodisini.
0: Orada hatta çok böyle geniş kitlelere adınızı duyurmuş oldunuz o parçaya galiba.
1: Evet, çok şanslı bir şarkı oldu. Evet. Mahmut'la birlikte ortaya çıkardığımız.
0: Sadece Türkiye'de değil tabii dünyada da.
1: Evet.
0: Yansıması yani, çok oldu şarkının.
1: Sanıyorum Türkiye'den çıkan herkesin tamamen Türkiye'de yetişmiş. Türk iki kişinin yaptığı ilk global şarkı olarak. Yani bu kadar geniş kitlelere ulaşmış olarak ben biliyorum.
0: Güzel. Peki İlk başta başlarken şu günleri hayal etmiştim mesela. Hani ben müzisyen olacağım ve şarkılarım böyle büyük kitlere ulaşacak. Yani bu işle devam edeceğim gibi bir hedefin var mıydı? Nasıl başlamıştın? Yoksa bir hobi gibi mi? Ya da bir ayrı bir sevgi miydi oradaki? Yani mesleğine dönüştü artık çünkü artık.
1: Evet. Bu senin mesleğin. Kaçışı yok. Evet. Şöyle oldu açıkçası. Yani benim ailem müzisyen. Benim babam müzik öğretmeni. Dedem caz müzisyeniydi. Teyzem müzisyen vesaire.
0: O zaten.
1: Ailede olan bir meslek ama çok da duygusal bağlamda insandan beklentisi olan bir meslek. Zor bir meslek. Çünkü iyi gününüzde kötü gününüzde sahneye çıktığınız işte sadece o parlak dakikaların görüldüğü ama arkasında çok büyük emeklerin olduğu bir meslek. Tabii ki ben konser müzisyeni olduğum için biraz daha farklı yaşıyorum bunları ama ailem çok da müzisyen olmamı desteklemedi, yalan söylemeyeyim.
0: Öyle
1: en
0: mi?
1: Başında. Ha. En başında.
0: O kadar müzisyen olmasına rağmen ailede?
1: Dünyanın gerçeklerini gördükleri biraz, için aslında benim daha düzenli bir yaşam sürmemi beklediler diyebilirim annem babam. Babam yani benim konservatuara gitmemi de istemedi. Çünkü orada biraz daha geleneksel bir eğitim olduğundan dolayı tabii ki oranın amacı başka. Benim daha yaratıcı yani teknik olarak becerilerime değil de yaratıcı tarafıma odaklanmamı istemişti müzisyenliğe merak meraklandığımda. Hmm. Fakat sonra ben İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat okudum Koç Üniversitesi'nde. Ve bunu meslek olarak yapar mıyım diye hiç düşünmeyerek, bunu bile müzikte kendimi geliştirmek amacıyla gizlice, tabii annemlere tabii anne dedim, B planı. Ama bunu bile müzikte kendime başka bir bakış açısı katmak için bitirdim okulu diyebilirim.
0: Güzel. Tabii o şeye şaşırdım yani. Ailenin bu konuda tabii ki belki farklı düşüncesi vardı. Hani böyle düzenli hayat dediğim
1: belki. Sonra çok değiştiler ama.
0: Ha, sonra fikirleri değişti mi?
1: Sonra tamamen desteklediler. Her şekilde. Şu an annem sahne kıyafetlerimi yapıyor. Güzel. Tasarlıyor. İşte teyzem menajerliğimi yapıyor. Tamamen süper. Ailemle çalıştığım bir şeye dönüştü.
0: Harika. Yani o zaman müzik kariyerinin, yani bu hikayenin başlangıcında hani ailen var diyebiliriz. Hatta baban da var diyebiliriz.
1: Tabii yani ki ama müzisyen geçici için. Bir merak olmadığını kanıtladıktan sonra ailem tamamen desteklediler her
0: Güzel.
1: Şekilde.
0: Baban müzik öğretmeni ve müzisyen değil mi?
1: Doğru.
0: Bildiğim kadarıyla ut çalıyor, öyle doğru mu?
1: Ut çalıyor, buzuki çalıyor. Yunan müziği yapıyor aynı zamanda. Türk sanat müziği.
0: O zaman senin hani müziğe başlamanda bir önemli bir etkisi var diye düşünüyorum.
1: Tabii ki, çünkü onların performanslarını izlerken hep böyle özenirdim. Ben de sahnede olmak istiyorum, hoşuma giderdi. Sonra o hayatın güzelliklerini gördüm. Onları kendi hayatımda yaşamak istedim. O anlamda çok etkisi oldu. Ama babam böyle oturup, hani kendi ailesinde matematik öğretmeni vardır ama oturup matematik çalıştıramaz ya bir türlü. Öyle bir şey oluyor açıkçası.
0: Vay. Peki şey de merak ettim. İşte sence bugün mesela Sena Şener'in az önce bahsettin yani özgür hissediyorum dedin. Doğru. Üç kelimeli kendini bir kelime olarak özgürlüğü kullanmıştın. Bugün kendine özgür bir müzik yapmanda payı var mı ailede bu gördüklerinin?
1: Tabii ki. Çünkü müziğin her zaman yaratıcı kalması gerektiğini öğrendim. Çünkü müzik bir mesleğe dönüştürdükten sonra müziği, onun aslında içimizden filtresiz bir şekilde akan bir güç olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü para kazandıran şeylere daha teknik yaklaşmaya başlıyorsunuz. Daha nasıl para kazandırır gibi sorular aklınızda olmaya başlıyor. Tabii ki bu da işin bir parçası, mesleğimiz sonuç olarak. Ama onu en azından insanlara sunana kadar filtresiz bir şekilde ortaya çıkarmam gerektiğini sindirdim bu 12 senelik tecrübemle.
0: Güzel. Peki babanla daha önce bir müzik çalışman oldu mu hiç? Yayınlamış olduğun bir parça.
1: Yakın zamanda Harbiye sahnesine birlikte çıkmıştık. Babamla birlikte şarkı söylemiştik. Hatta o performansımızı paylaşmıştım Instagram'da. Bayağı bir dinlenmişti insanlar. Çok sempatik ve tatlı bulmuştu. Benim için de çok kıymetlidir o performans. Babam da devam ediyor müzik hayatına.
0: Güzel. O da sanıyorum şu an geldiğin noktadan çok mutludur. Onu
1: tabii
0: görüyoruz zaten, hissediyoruz
1: da.
0: Evet, şimdi şarkılarına baktığımda böyle isimlerine baktım önce. Hep böyle bir sanki bir hikaye anlatıyor gibi. Var mı aslında şarkılarında bir hikayesi vardır tabii. Doğal olarak vardır.
1: Tabii ki.
0: Gerçekten, gerçek anlamda var mı hikayeleri şarkılarının?
1: Dibine kadar.
0: Vay, süper. Mesela sevmemeliyiz var. İşte ölsem, affetmem, porselen kalbim, çok geç kaldın, aşkından ölmemeli en son yayınlanan şarkın.
1: Hepsi yaşandı diyelim.
0: Yaşandı. Aşkından ölmemeli de güzel bir böyle bir şey de veriyor. Hani mesaj da veren bir parça yani.
1: Tabii tabii.
0: Genelde hep aşktan ölmeli gibi hani o tarz şarkı sözleri vardı. Sen tam tersini buradan neden yani peşinden koştun gibi, neden öleyim gibi bir durum var gibi sözlerde.
1: Ölmek, ya ben aşkın birazcık tüketici bir şeye dönüştüğünü görüyorum insanlarda. Herkes böyle partnerine işte sen narsistsin diye böyle teşhis koyuyor. Herkes birbirini böyle ne bileyim kendilerini hiç eleştirmeyen... Asla ilişkinin tutkusunun toksik bir taraftan geldiğini anlayan bir kültür oturdu aslında. Ve herkes de birbirine parmak sallıyor. Hiç kimse kendisini göstermiyor, kendisini analiz etmiyor. Ve ilişkilerin biraz da tüketen bir yere evrildiğini fark ettim. Ve bu yüzden sağlıklı ilişkilerde bulunmamız gerektiğini biraz da aslında kadınlara da söylediğim bir şarkı bu. Çünkü bakıyorum çevremdeki gözlemlediğim kadarıyla da genellikle tükenen aşıklar gerçekten aşıkmış. İşte bir insana o çekimi ancak işte seni tetiklediği yerlerden, kalbinde, karnında kelebekler uçurduğun zaman gerçek aşkmış gibi falan algılanıyor. Ama aşkın aslında sakin, iyileştiren ve seni öldürmeyen, yaşatan bir şey olduğunu hatırlatmak istedim. Çünkü kendi tecrübelerimde de tükenen bir aşık modelini benimsemiştim zamanında. Ve bunun aslında besleyen bir şey olmadığını anlatıyorum şarkıda. Veda etmek kendini aşk değil.
0: Orada tabii dileğin de var bir tane. Başka kimsenin başına yakmasın gibi bir
1: tabii
0: dileğin var.
1: Tabii masumları koruma bedduası. Dilerim ki benden sonra ağladı ağlatma.
0: Peki sanki şey gibi, evet, gerçekleri tabii ortaya koyuyorsun bu şarkı sözlerinde, hikayelerle. Biraz böyle aşkın zor tarafını yazıyormuş gibi his doğdu bende. Öyle mi acaba? Hani böyle herkesin yazmaya cesaret edemediği kısımları yazıyorsun, gerçekliği sunuyorsun gibi geldi.
1: Hakikaten ben genelde öyle öyleyim. Ben genelde insanların pek sevmediği tipim. Yani müzik piyasasında da beni çok sevmez insanlar. Çünkü ben filtresiz bir insanımdır. Bahsettiğim mevzular genelde insanların değinmekten hoşlanmadığı şeylerdir. Çok süslemem. Şarkı yazarı olarak da direkt olduğu gibi şak diye masaya koyuyorum. Pek yani insanları hem o anlamda da gerçek dinleyiciler edindim aslında. Çünkü işlemeden o duyguları direkt olarak insanların yüzüne vurduğum için insanlar da o dostluğu hissediyorlar, evet, benden. O yüzden
0: samimiyet oluyor.
1: Samimiyet yani oluyor. Gerçeklik oluyor.
0: Evet. Güzel bir şey. Peki mutlu olduğunda böyle şarkı yazmak daha zor oluyor mu?
1: Yok ya.
0: Böyle hüzünlü zamanlar mı daha çok şey çıkıyor?
1: Ya aslında sanatçı tehlikeli bir şeydir. Yani sanatçı toplumu yönlendirebilecek bir varlık olduğu için genelde sanatçıları tükenmeye itiyorlar. Tükenen varlıklar, mutluyken üretemeyecek varlıklar olarak anlatıyorlar ama hayatta mutluyken de anlatacak çok fazla şey var. Mutluluğu incelediğin bir şarkı yazabilirsin. Senin dışındaki bir şeyleri anlatabilirsin. İlham hiçbir zaman bitmez ama sanatçı tehlikeli bir varlık olduğu için galiba tükenmesini, işte ne bileyim, mutsuzken üretebilmesini falan, bunların hepsi mit. Gerçek değil bence. Benim düşüncem.
0: Güzel. Peki böyle hiçbir şarkı yazdıktan sonra bunu yayınlarsam insanlarda ya da yakın çevrem veya beni tanıyanlar kimin için yazdığımı anlayacak diye böyle düşündüğüm veya o şarkıyı sonra yayınlamaktan vazgeçtiğin oldu mu?
1: Ya bu albüm bayağı belli bence.
0: Artık özgürüm diyorsun zaten. Kim ne hissederse hissetsin, yayınlarım diyorsun.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii bu şarkıların nereye gittiği çok belli galiba.
0: Harika. Az önce bahsetmiştin İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat mı? Eğitim almıştın değil mi?
1: Evet.
0: Güzel. Peki bu tabii edebiyat da var işin içinde sanıyorum. Bu şarkı sözü yazarlığında etkisi oldu mu bu eğitimin?
1: Kesinlikle oldu. Yani çünkü yazarken tek katmanlı değil, birçok yerden bakabilmeye başladım. Zamanında belki üniversitede okurken şikayet ettiğim, çok uzun dediğim metinler vesaire bana başka şeyler kattılar elbette, başka şekilde. Edebiyat eleştirmenliği gibi bir şey aslında bizim okuduğumuz şey. Farklı bakış açılarıyla eserlere bakıp onları analiz etmek, incelemek üzerine bir bölüm. Aslında tek bir edebiyat da değil. İngilizce dünya edebiyatı gibi yani aslında. O manada bana bakış açısı kesinlikle kazandırdı.
0: Güzel. Peki böyle yazıp da başkalarına verdiğin şarkılar oluyor mu?
1: Evet, oldu. Ceylan Ertem'e bir şarkı armağan etmiştim. Geçen sene değil, 10 önceki seneydi sanıyorum. Yapıyorum yani. Hani çok fazla yapmıyorum ama.
0: Böyle
1: sevdiğim arkadaşlarım.
0: Böyle vermeye kıyamadığın durumlar var galiba. Yani bu şarkıyı yaptım mesela ama belki en başta kafanda bunu birine vermek vardı ama sonra vazgeçtiğinde oluyor mu mesela?
1: Oluyor. Mesela bu albümde var bir tane.
0: Güzel.
1: Adını söylemeyeyim ama var bir tane mesela.
0: Güzel. Yazdığın ama hani böyle kimseye vermediğin şarkılar var. Onu anlıyoruz yani.
1: Doğrudur.
0: Güzel. Evet. Şu anda zaten bence çok da şarkım vardır diye düşünüyorum hep kenarda bekleyen, değil mi?
1: Çünkü ben 2 senedir şarkı çıkarmıyordum.
0: Evet.
1: Bu aslında çok bence cesaretli bir hareket bu dönemde. Çünkü çok fazla seri bir tüketim ve üretim var. Ben bunun içerisine beni katmaya çok çalıştılar ve bazen yani sanatçının çıkardığı her şarkı başarılı olacak. Başarı neyse onu da bilmiyorum ama sayılarla kendini kanıtlayacak değil. Bunu çok sanatçıyı ikna etmeye çalışıyorlar. Senin başarın ve varlığın sayılardan ibaret diye. Evet, benim sevmemeliyiz. 130 milyon Spotify'da, 100 küsür milyon YouTube'da dinlendi. Ve bunlar tamamen organik, herhangi bir şekilde manipüle edilmemiş sayılar olduğu için. Mesela sevmemeliyiz. Çoğu insan biliyor Türkiye'de. Beni tanımıyorlar, şarkıyı duymuş oluyorlar gibi gibi. Ama bu 2 senelik bekleyiş de bana şöyle bir şey öğretti. Hazır olduğunda şarkı yayınlamanın daha gücü elinde, insan olarak gücü, üretici olarak gücü elinde tuttuğunu hissettirdi. Yani şu an evet daha fazla şarkı yayınlayacağım ama doğal olarak yapacağım bunu. Zorlama bir şekilde değil. Çünkü çoğu arkadaşım da işte bu ay şarkı çıkarmalıyım gibi üretimin sulandığını görebiliyorum. Yani.
0: Biraz kimyasını bozuyor aslında.
1: Kimyasını bozuyor, evet. Hmm. Çok doğal, yani yaşadım ve yazdım ben o iki sene içerisinde.
0: Vay. Şimdi. Güzel. Hepsi o zaman yani, dolu dolu hikaye barındıran, içinde böyle uzun süre düşünülmüş ve hazırlanmış parçalar olduğunu anlıyoruz.
1: Uzun süre düşünülmemiş çünkü ya. Çok da düşünmeyi sevmiyorum şarkı yazarken. Yani basitliği çok seviyorum şarkı yazarlığında, işte sevmemeliyiz de ne kadar basit bir şey aslında, yani sevmemeliyiz. Hı-hı. Ama işte dedim ya, işlenmemiş bir şekilde taşı masaya koyabilmek, evet, oradan geliyor. Hı-hı. Çünkü üzerine düşünmeden filtresizce çıkardığım ama... O filtresiz akışın olması için öncesinde çok şey yaşadığım, evet, bir albüm.
0: Hmm. Evet, güzel bir ifade oldu bu, açıklama oldu. Teşekkürler. Ben şimdi tabii albümden de söz edeceğiz. Özellikle tabii ki Aşkımdan Ölmemeli adlı parçandan biraz daha detaylı söz etmek istiyorum. Sonrasında yeni parçana da değineceğiz. Hı-hı. Ama önce minik bir aramız var, izninle küçük bir ara veriyoruz. Arkasından kaldığımız yerden bu dediklerimle detaylı bir şekilde devam edeceğiz. Sena Şener konuğumuz Radyo Oda'ya, sakın bir yere ayrılmayın.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
5: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha keyifli günler hepinize. Biliyorsunuz Sener Şener konuğumuz Radyo T'de ve yeni şarkısından söz ediyoruz. Hatta yeni çıkacak şarkısından da söz edeceğiz. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmış olalım. Aşkından Ölmemeli, biliyorsunuz son zamanlarda sizin de radyomuzun akışında çok sık dinlediğiniz ve sevdiğiniz bir parça. Yeni albüm gelecek dedi Sener Şener. Tarih ne zaman belli mi Sena?
1: Tarih canım ne zaman isterse. Çünkü özgürüm dedim ya, artık tabii bağımsız sanatçı olunca. Aslında canım ne zaman isterse değil de biraz da süreci gözlemliyorum. Hı-hı. İnsanlar şarkıları nasıl sindiriyorlar işte. Evet. Ona göre yayın tarihini belirleyeceğim ama albüm hazır günün sonunda.
0: Güzel.
1: Bekliyor.
0: Şimdi bu şarkıdan böyle anlayınca, dinleyince şunu anladım. Aşkından Ölmemeli. İçinde böyle retro pop var, böyle soul var. Yeşilçam duyguları var, o ezgileri var gibi böyle. Sinematik bir atmosfer var şarkıda. Anadolu melodileri de var.
1: Evet.
0: Onu daha önce de sen çok kullanmıştın gerçi, Anadolu melodilerini. Evet. Hepsini böyle bir araya getiren bir müzikal bir dünyayı tarif ediyor bana bu parça. Hı-hı. Gerçekten şimdi tabii bu parça 7 Ağustos'ta çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Sanırım.
0: Aşkından Ölmemeli.
1: Sanırım. Yalan olmasını hatırlamıyorum.
0: Şimdi devamında bu hafta tekrar bir yeni şarkı çıkıyor. Albümden gelecek şarkılar bunlar. Albümün tamamı bahsettiğim müzikal kimliği koruyacak mı? Aynı tarzda
1: kesinlikle
0: mı?
1: Evet. Hmm. Birbirleriyle uyum içerisindeler. Hem farklılar hem de benziyorlar.
0: Güzel.
1: Aynı dünyadan oldukları
0: kesin.
1: O zaman
0: onları da çok seveceğiz demek ki. Bu şarkıyı ilk çıkış şarkını sevdiğimize göre albümden, diğerleri de sevilecektir diye düşünüyorum. Bu arada tabii sorusu olanlar olabilir belki dinleyenlerimizden. Ben numaramızı bir hatırlatmak istiyorum tekrar. 0549-204-0104 WhatsApp hattından da Sena Şener'e sorunuz varsa yazabilirsiniz. Aşkından Ölmemeli çok böyle güçlü bir cümle olarak duruyor. Nereden çıktı desem bu isim? Az önce biraz hikayelerden bahsettin ama şimdi radyosunu yeni açanlar da vardır. Bu ismin temel sebebi ne? İsmini bu şekilde belirlemeni diyelim.
1: Aşktan öldüm. Önce.
0: Bu kadar mı? Ne diyorsun?
1: Tabii. Ya ben derin yaşayan bir insanım. Yaşadığım her duyguyu dibine kadar yaşamayı seven bir insanım. Ama bir iyileşme sürecine girmem gerektiğini fark ettim. 25 yaşına girince oluyor genelde insanlarda. 25 yaşına girdikten sonra biraz daha mantıklı yaklaşmaya başlıyorsun. Yani hani duygularınla değil de bu bana ne katıyor ya da benden ne alıyor diye sormaya başlıyorsun içinde bulunduğun herhangi bir ilişki bence. Aşk veya arkadaşlık ilişkisi de dahil olmak üzere. Bu yüzden de aşk için önce bir öldüm, sonra geri dirilip üstümdekileri silkeleyerek aşkından ölmemeli, hiç kimsenin uğrunda.
0: Vay be, dedim. Ne güzel. Böyle biraz sen anlatırken düşündüm, biraz böyle Sezen Aksu vibe'ı da görüyorum sende ya.
1: Aa, çok önemli bir şarkı yazarı, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi şarkının merkezinde aslında sevebilirsin ama kendinden vazgeçmemelisin düşüncesi var orada. Bunu sana böyle hayat mı öğretti?
1: Dibine kadar. Evet. Kendimden çok vazgeçtiğim bir ilişkinin içerisindeydim. Çok seviyordum. Fakat aslında burada teraziye koyduğumda benim daha veren kişi olduğumu fark ettim. Ve bunun adil olmadığını kendime ikna etmem çok uzun sürdü. Çünkü birini sevdiğinizde her türlü davada aslında içinizde onun haklı olduğuna inanmak isteyen bir taraf alıyor.
0: Güzel.
1: Onu öldürmem biraz zaman aldı. Onu öldürdükten sonra da kendim dirildim. Ve dedim ki sevebiliriz, insan çok sevebilir ama ne olursa olsun aşkından ölmemeli.
0: Süper. Sena Şener'den çok böyle güçlü cevaplar geldiğinde devam ediyor. Hatta bir sonraki sorumun cevabını bile vermiş oldun. O sorun da şuydu. İşte böyle bu eski önceki şarkılarındaki melankolik Sena da var aslında burada. Onu da görüyoruz
1: tabii
0: ama burada sanki biraz daha böyle kendini daha fazla böyle koruyan bir kadın gördüm ben. Sanıyorum doğru okumuşum yani bu
1: çok
0: cevaplardan sonra.
1: Çok sevindim bunu aktarabildiysem. Güzel, evet, bu yani şarkı.
0: Doğrudan aktardın yani. Şimdi yeni albümde Yeşilçam dedik, Anadolu melodileri, retro pop ve soul etkileri var. Bu değişimin sebebi ne diye soracak olsam, nasıl başladı bu değişim? Yeni bir Sena yürüyoruz sanki.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Doğru, evet. Ben müzik, çok iyi bir müzik dinleyicisi olduğumu düşünüyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ve müzik de aslında oturup teknik çalışarak şarkı yazılmaz. Şarkı yazmak için öncelikle müziği yemeniz gerekiyor. Sindirdikten sonra şarkıyı yazabilirsiniz.
0: Güzel bir tanımlama oldu bu.
1: Gerçekten.
0: Önce yiyeceksiniz müziği.
1: Yiyeceksiniz sonra... yani dinlemeniz gerekiyor.
0: Güzel.
1: Ben soul müzik dinlemeye başladım. Amerikan soul'u dinlemeye başladım. İşte Marvin Gaye, Al Green gibi isimleri, şarkı yazarlığındaki o kırılganlık ama çok doğallık. Hmm. Sound'un hiç işlenmemiş gibi geliyor olması. Hmm. Sanki yanı başınızda gibi olması gibi. Onun bir böyle asaleti var o sound'un. Bir doluluğu var altındaki. Şimdi biraz daha tiz tiz tınlayan şeylerden öte daha böyle altı dolu etli bir sound var. Şarkı yazarlığı da keza aynı şekilde. Onları dinlemeye başladım. Sonra 70'lerde bu sound'un Türkiye'ye tezahürünü incelemeye başladım. Çünkü Türkiye'ye direkt olarak bu müzik tabii ki Amerikan versiyonu yapanlar da olmuş ama bu soul müziğin Türkiye'ye geçişi sanki buraya çevirerek insanlar şarkı yazmışlar. Yani buradaki halkın tüketebileceği çok güzel, belki de farkında olmadan bir şey üretmişler ve spesifik bir sound var 70'lerde Türkiye'de ve bunun bence biz kıymetini yeteri kadar bilmezken global birçok grup Türkiye'deki bu müzik akımından etkilenerek gidip bakıyorsunuz, atıyorum İrlanda'ya gidiyorsunuz, buradaki sanatçıların 70'lerdeki plaklarını insanlar kapış kapış alıyorlar. Gerçekten müzik nerdleri, inekleri dediğimiz insanlar Türkiye'nin 70'lerini didik araklayıp aynı zamanda.
0: O da var değil mi?
1: Evet evet, yani belki de hiçbir şekilde kredi vermeden kullanırken, ilham alırken bizler birazcık buna sırtımızı döndük. Ama bu arabesk olarak da değil. Yani dümdüz arabesk bir 70'ler soundundan bahsetmiyorum ki arabeski çok severim. Ama burada biraz daha soul temelli bir yaklaşımdan gelerek 70'lerdeki diğer müzik yapan insanlardan biraz daha farklı bir şey ortaya çıkardığımı düşünüyorum müzisyen arkadaşlarımla. Yani evet. Günümüzde 70'lerden ilham alan diğer sevgili müzisyen arkadaşlarımdan biraz daha farklı bir şey oldu bu albüm.
0: Hakikaten o yıllarda çok böyle değerli üretimler oldu. Sen de çok tabii açıkça değindin. O yıllarda tabii global dünyadaki müziklerden esinlenmiş Türkiye'de de çok gruplar vardı ve uyarlama da çok vardı. Sözler dediğin gibi böyle değiştirilerek, Türkçeleştirilerek de yapılmıştı.
1: Tabii.
0: Ama yeni bir kapıyı da açtı aslında Türkiye'de. Dediğin gibi çok aslında önemli bir noktaya değinmiş oldun.
1: Tabii ki.
0: Devamında birçok grup çıktı, birçok isim çıktı. Hep bunlardan beslendi aslında.
1: Tabii ve biz aslında birazcık da bizde sevmediğim bir durum var. Yabancı sevciliği gibi bir şey var. Başkaları globalde yapınca çok büyük görüyoruz ama aslında bizdeki değerlere de sırf

0: buranın izlerini taşıması gerektiğini biliyordum ve bu arayıştayken bir sound elde ettim. Bir EP kaydettim, İngilizce EP. Bununla da Vince Chiarito isimli bir prodüktörle çalıştım. Kendisi Jalen Negonda isimli bir çağdaş soul müzisyeninin prodüktörü. New York'ta kaydedildi bütün EP. O da hazır. Tabii ki onun için de canım istediğinde demeyip doğru zamanı bekliyorum yayınlamak için. Bu albümde o geçişi yumuşatacak bir geçiş diyelim, köprü.
1: Vay, süper. Peki ilk albüm İnsan Gelir İnsan Geçer 2018'de çıkmış.
0: Doğru.
1: Bayağı zaman geçmiş, evet. Yani 8 sene olmuş.
0: Arada albüm olacak kadar tekli çıktı ama.
1: Evet.
0: Albüm aynen. Şeklinde.
1: Albüm fikri tekrar doğmuş oldu sende.
0: Doğru.
1: Şimdi bunu soracak olsam, hani işte albüm son zamanlarda evet böyle biraz şey görülüyor. Yani daha çok single yayınlama prensip edinmiş vaziyette müzik sektörü. Ama tabii albümler de geliyor, biz de mutlu oluyoruz. Seni albüm oluşturma iten güç ne diye soracak olursam, yani neden albüm yapmayı tercih ettin? Hepsini toplayıp yani bu bir konsept olsun mu istedin bu albümde, bu şarkıların, bu tarzın?
0: Evet, kesinlikle. Şunu unutuyoruz. Birazcık dinlenme sayılarına odaklı bir üretim olduğu için yine yapım şirketlerinin de etkileriyle bu oluyor bu arada. Bunu da söylemek isterim. Çünkü evet, başarıyı sayılara bağladıkları için. Biz şarkıcı, sanatçı, şarkı yazarı şarkı çıkardığında her zaman o, atıyorum dedim ya, benim 130 milyon dinlenmiş şarkım da var. 10 milyon dinlenmiş, 5 milyon dinlenmiş şarkım da var. Bunlar, bunların da normal olduğunu içselleştirmek lazım. Sayılara bakmamak lazım. Üretimin kalitesini belirlemez bu. Ama yapım şirketleri ve yapım şirketlerine bağlı menajerler sanatçıları yönlendirirken sanki bu sayılarla hareket edilmesi gerektiğini öğütledikleri için sanatçı albüm çıkarmaktan korkar hale geliyor. Tekli çıkar, tekli çıkar. Ama şunu unutuyorlar. Kalıcı bir sanatçı olmanın bence en büyük temeli bir dünya kurmak ve insanları o dünyaya davet etmek. Biz bunu unutuyoruz. Biz konsept bir üretim ortaya koyduğumuzda insanlara da bak gel bir birlikte bu evi bir gezelim, bunun penceresinde şu var, kapısının şöyle bir hikayesi var diye onları bizimle bir şey yaşamaya davet ediyoruz. Ama dediğim gibi bu seri üretim mantığında bu albüm, evet albüm dinlemesi insanların biraz daha zor, yalan değil. Çünkü insanların dikkat süreleri çok azaldı. Çünkü sürekli short evet, şey kaydıra kaydıra,
1: çok fazla
0: kaydıra,
1: içeriye kaydıra maruz kalıyor insanlar gün boyunca.
0: Haklılar da insanları, evet, anlayabiliyorum ama bazen de insanlar bundan sıkılıp daha dikkatli uzun bir şey tüketmek istediklerinde bunu da sağlayabilmek gerekiyor insanlara.
1: Güzel, başından sonra sana katılıyorum ve özellikle bu bölümü bence paylaşmalıyız diye düşünüyorum sosyal ağlarımızda. Çünkü bu soru çok soruluyor, yani albüm single olayı. Birçok müzisyen de ikilemde kaldığını çok ifade ediyor çoğu zaman. Senin bu baştan sona olan bu cümleni bence koymalıyız. Herkes bunu esinlenmeli. Çok doğru bir tarif kullandın yani nedenine dair. Teşekkürler. 9 şarkım var olacak albümde. Sanki doğru, öyle bir bilgi aldım. Doğru mu? Arkadaşlardan söylemiş 9 şarkı var diye. Albümün adı da zaten Aşkından Ölmemeli olacak.
0: Yani değişebilir.
1: Değişebilir mi?
0: Peki. Benim sağ solum belli olmuyor bu konularda.
1: Sürprizler gelebilir yani. Evet. Şimdi o zaman 9 şarkıyı böyle tek bir hikayenin parçası gibi mi düşünmeliyiz?
0: Neden?
1: Çünkü ayrı ayrı bir hikaye yok galiba. Hani tek bir.
0: Ya bu bir aşk albümü oldu. Tabii ki içerisinde varoluşsal krizlerim de var. Bu 2 senemi anlatan bir albüm oldu. Dediğim gibi uzun bir ilişkinin içerisinden çıkmıştım. Onun içerisinde hayata ve aşk da hayatın bir parçası. Yani şey gibi bakıyoruz. Aşk ve hayat gibi ayırıyoruz ama aşkın içinde insan ancak o zaman kendisini bulabiliyor. Kalbi kırıldıkça kendisini sorgulayabiliyor. Örneğin bir ilişkinin içerisindeyken insan kendisini de eleştirmeyeceği, çevresindeki arkadaşlarının, ailesini kabul ettiği özelliklerinin kabul edilmediğini görüp daha çok varoluşsal krizler geçirebiliyor ve yani kendini eleştirebiliyor. Aşk da bir varoluşsal krizdir bence o manada. Bu bir aşk ve varoluş albümü oldu. Evet, birbiriyle bağlantılı duygular genel olarak.
1: Güzel. Peki 9 şarkıya baktığımızda bizi mesela dinleyenleri ya da en çok böyle şaşırtacak Sena Şener hangi şarkısı, hangisi olacak dersem var mı özellikle öne çıkacak yani çok şaşıracağımız bir parça?
0: Var ya ama şimdiden söylersem.
1: Şimdiden söylemeyelim, varsa var, tamam, sadece var olduğunu biliyoruz
0: var
1: o zaman.
0: İçerisinde insanların hepsi kendi yaşadıklarından bir şey.

0: bulacaklar bence. Hmm. Her yaştan insanın bulabileceği bir şey var içerisinde.
1: Güzel. Peki albümü dinleyen biri her yaştan diyelim dediğin gibi dinlediklerinde hangi duyguyla böyle baş başa kalsın istiyorsun insanları? Öyle bir, çünkü sen şarkıyı söylerken de sanıyorum böyle hissediyorsun karşıdakinin duygusunu, konserlerde olduğu gibi belki de. Orada hangi duyguda olması seni daha çok mutlu eder? Şarkılarını alıcı tarafta dinleyici olduğu için. Albümün dinlediklerini düşün.
0: Evet, evet. Albümün genel mesajı eskilere nazaran, eskilerde birazcık kapanış melankolisi vardı. Bunda biraz melankoliye rağmen umut var şarkılarda. Yani kabul etmek, evet hayat böyle bir yer, tamam kabul ediyorum. Ama buna rağmen bir umut, hatta kapanış şarkısının da ismi buna yönelik bir.
1: Vay, güzel. Güzel cevaplar da geldi böyle. Bazı için tabii sürprizler de olduğunu görüyoruz. Farklılıklar var. Bunları da öğrenmiş olduk dinleyicilerimiz de. Çok bence detaylı bilgiye sahip oluyor ve sorular da geliyor. Onları birazdan paylaşacağım.
0: Aa, çok heyecanlı.
1: Ama sorulara geçmeden önce şimdi az önce yeni şarkından bahsetmiştik.
0: Evet.
1: 11 Eylül'de çıkacak albümden ikinci
0: parçam
1: diyoruz. Alışılır mı aşka?
0: Evet.
1: İstersen küçük bir böyle bir teaser dinletelim. Az önce hazırlamıştık.
0: Olur,
1: reklam arasında da arkadaşlarla. Biraz böyle bakalım. 40 saniye kadar dinleteceğim. Şarkının tamamı dediğimiz gibi 11 Eylül'de yayınlanıyor. Tüm platformlarda olacak. Muhakkak sizler de o gün dinleyin. Hatta bizim tabii ki her hafta Radyo Deli'nin keşfet listemiz var. Yeni şarkıları dinleyicilerle buluşuyoruz. Orada muhakkak yer alacaktır zaten. Ama biz şimdi ilk kez Radyo Deli'de bu şarkı çıkmadan 2 gün önce biraz böyle kısa 40 saniyelik bir teaser verelim istiyoruz ve hazırsanız veriyorum.

0: Vay vay, çok güzel, tebrik ediyoruz. Alışılır mı aşka? Duyduk işte ve çok da sevdim ben şarkıyı şimdiden 40 saniyede. Direkt insanın içine işliyor yani. Zaten sesin muhteşem, bir kere onu altını çiziyoruz zaten. Herkes de söylüyordur. Sesin muhteşem, şarkı da çok güzel. Yine o Yeşilçam ve işte Anadolu ezgilerinin olduğu, retro'nun olduğu, soul'un olduğu güzel parça. Tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Cuma'yı sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Ben de.
0: Şimdi tamamını dinleyemedim ama tamamını dinlemek için ben de bekleyeceğim Cuma'yı.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım güzel. Tamamını beğenirsiniz.
0: O zaman izninle yine küçük bir ara vereceğiz. Tabii. Minik bir aramız var. Aradan sonra hem sorularla hem de tabii sorularımızla tekrar beraber olacağız Sena Şener'le. Sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo D 104.
2: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.650 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.863, çeyrek altın 11.634 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha herkese güzel bir gün diliyorum. Ve Sena Şener'le güzel sohbetimizde kaldığı yerden devam ediyor. Az önce 11 Eylül'de çıkacak yeni şarkısı Alışır mı Aşkın'ın da böyle 40 saniye teaserına kulak vermiştik. Biz de o günü sabırsızla bekliyoruz. 2 gün sonra yeni şarkı geliyor ama şu anda zaten hali hazırda Aşkından Ölmemeli de çok güzel gidiyor. Hem liselerde de çok güzel bir başarı elde etti. Nasıl, bu başarıdan memnun musun Sena?
1: Çok memnunum. İnsanların kabul etmesinden çok memnunum ama benim genelde şarkılarım birazcık yavaş insanlara ulaşıyor. Bunu da seviyorum. Sevmemeliyiz de ilk birkaç ay kimse bilmemişti şarkının çıktığına, haberleri bile yoktu ama güzel, çünkü doğal şeyler yavaş yavaş yayılıyor.
0: Evet. Zamansız şarkılar diyoruz. Sen de o tarz şarkılar yapıyorsun zaten. Özellikle tabii yıllarca dinlenecek şarkı yapmanın bence gururu daha fazladır diye düşünüyorum bir müzisyen, bir sanatçı. Kesinlikle. Açısından.
1: Çok daha tatmin edici.
0: Şimdi son yıllar tabii ki bu teknolojiyle beraber, sosyal ağlarla beraber bir viral kavramı çıktı ya mesela. Bir şarkı bir anda bir ay ya da iki hafta etkisini gösteriyor, sonra yok oluyor da gidebiliyor ortadan.
1: Ona da saygı duyuyorum. Evet, o hani, da ayrı bir başlık.
0: Bir anda böyle bir şey olmaz. Bence hani ben de kendimi koyuyorum. Yani bir şarkı yapsam hani, evet, bir anda patlamasına ziyade uzun zaman boyunca böyle akıllarda kalması daha çok hoşuma gider.
1: İkisinin de olabileceği ihtimaller de var. Bazen çıktığında hemen fark edilip uzun sürede dinlenebiliyor. Porselen Kalbim de yine nispeten 1-2 ay içerisinde fark edilip çok, yani kaç seneler oldu, hala konserlerde insanlar keyifle dinliyorlar. Ben de çok mutluyum.
0: Güzel. Az önce bir şeyden bahsetmiştim, ama bir kez daha değinmek istiyorum. Böyle hani bizim de o yıllarda, 70'li yıllarda çok böyle özel eserlerimiz ve isimlerimiz vardı demiştim, böyle müzik anlamında. Hatta global dünyada da bu isimlerin böyle dikkat çektiğini, plakların da böyle araştırıldığı, o dönemin sanatçıların eserlerine yurt dışından da böyle bir ilgi olduğunu söylemiştim az önce. Şimdi ben de yani plak sever bir insanım. Hı hı. Hep araştırırım, keşfederim böyle eskiden ne varmış ne yokmuş diye. O yıllara, o isimleri düşündüğümüzde, mesela şimdiki güncel isimleri bir düşünürsek mesela. Sektör olarak baktığın, sen 12 yıl tabii şu anda profesyonel müzik kariyerin var. Hı hı. O yıllarla bugün ömrü nasıl karşılaştırırsın mesela? Şu anki üretme motivasyonuyla o zamanlar acaba daha mı farklıydı acaba motivasyon?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Müzik insanlara çok para kazandırabilecek bir varlık. Bu yüzden de pek sanatçılara para kazandırmayan bir varlık. Benzer yönleriyle o zaman biraz daha sömürünün yüksek olduğunu düşünüyorum sanatçılara yönelik. Ama sanatçıların yine biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Bugün sanatçılar bağımsızlar. Daha ziyade bağımsızlar ve haklarına sahip oldular. Ama biraz da çok kolay üretim olduğu için sanatçı kavramının birazcık da altının boşaldığını görüyorum. Çünkü bu yapay zekayla da örneğin insanlar şarkı yazmayı çok kolay bir şey veya herkesin yapabileceği. Mesela şeyi çok görüyorum, garibime gidiyor. İnsanlar, asla müzikle alakası olmayan insanlar, oturuyorlar yapay zeka ile şarkı yapıp insanlara, sanatçılara, arkadaşlarıma da çok böyle mesaj geldiğini görüyorum. Hatta gönül koyuyorlar, sen dinlemiyorsun, şarkıyı sana atıyoruz, işte sana şarkı verebilirim gibi, böyle bir herkesin yapabildiği bir şeymiş gibi algılanması mevcut şu anda. Tabii o dönemlerde daha kıymet verildiğini düşünüyorum üreten insana. Yine bu filtrelendiği zaman günümüzde bunun farkını bilen insanlar daha fazla. Ama tabii daha kolay bir şeymiş gibi algılanıyor günümüzde.
0: Evet.
1: Ortak noktası da sömürü her zaman var.
0: O değişmedi diyorsun, devam ediyor.
1: Tabii o zamanlar daha çoktu, şimdi sanatçılar biraz daha farkında.
0: Yani sanki o yıllarda biraz daha duygu tabii daha çok ön plandaymış gibi, böyle gerçek hisler, hikayeler.
1: Doğru.
0: Daha da ön plandaydı. Şimdi tabii yine tabii var ama böyle tabii üretim hızı çok fazla olduğu için belki arada farklı böyle algılar da oluşabiliyor. İşte matematiksel kuralların da teknolojiyle beraber hayatımıza girmesiyle biraz daha farklılaştı tabii ki. O motivasyonuna göre değişiyor olabilir.
1: Doğru.
0: Az önce şey demiştin, işte o global dünyada da işte Türk o eserlere, cevherlere ilgi var ve bunların da mesela biz de değerini bilmeliyiz demiştin. Kesinlikle. Orada çok özel durumlar var. Şimdi ben bazen böyle sosyal ağlarda yabancı şeylere de bakıyorum. Böyle vokal koçları Türk müzisyenleri inceliyor seslerini falan böyle. Hı-hı. Yorumluyor.
1: Bir de öyle bir şey çıktı değil mi? Vokal inceleme.
0: Aynen.
1: Ay ne kadar komiğime gidiyor şimdi biraz açıkçası benim.
0: Nasıl dekiliyor musun onları? Nasıl baktın böyle?
1: Şimdi şarkı söylemek tek bir tarzda olmaz. Hı-hı. Şarkı söylemek için şarkıyı hikaye anlatıcılığı olarak kullananlar vardır. Mesela Bülent Ortaçgil çok iyi bir şarkı yazarıdır ama bir vokalist olarak kendisini ön plana çıkarmaz. Hikayesini anlatır vokaliyle ve bununla ilgili bir iddiası da yoktu. Şimdi oturup Bülent Ortaçgil'in vokal analizini mi yapacağız?
0: Aynen.
1: Ya da teknik olarak doğru söyleyen çok insan var, duyguyu geçiremiyor. Hı-hı. Tabii ki bizim sanat dünyasında, bizim sanat dünyasında. Bir de tabii ki buraya sanatçı olmak hak edilen bir şey Türkiye'de ama artist kelimesi hani İngilizce'de kullanılıyor. Müzik yapan işte yaratıcı bir şeyler yapan insan artist deniyor ya biraz bunda. Onun da ayrımını yapalım burada. Güzel oldu, yanlış anlaşılmaz. <evet. gülüyor> O anlamda sanatçı diyoruz. Yani açıkçası vokal analizlerini çok saçma buluyorum. Şu an manada olabilir. Doğru teknik kullandı veya kullanmadı. Bu dinleyeni ilgilendirmez. Dinleyeni ilgilendiren şey o duygudur. Çünkü bizim için önemli olan vokal teknikler uzun süre şarkı söyleyebilmek ve vokalimize zarar vermemek içindir. Ha, kendisini bu içeriğin tüketicileri gerçekten sağlıklı vokal yapmak isteyen insanlar olabilir ama müzik öyle formüllerle, tekniklerle analiz edilebilecek bir şey değil. Bugün çok önemli sanatçıların çoğu vokal ameliyatı olmak zorunda kaldı. Adele mesela.
0: Evet.
1: Adele doğru şarkı söylemediği için. Ama bakıyorsunuz işte ilk dönemlerinde yine çok duygulu ve size geçen bir vokal. Orada oturup Adele'in o dönemlerinde nodül olduğu çünkü yanlış şarkı söylüyor deyip Türkiye'den bir yaptıkları gibi içerik çıkıp vokali analiz etmeyi ben doğru bulmuyorum. Ya da Chris Cornell dünyadaki en büyük rock vokallerinden biridir. Fakat o da çok fazla vokale ilgili sıkıntı yaşadı. Yani bu duygu olayı, bizim yaptığımız şey duygu işçiliği. O yüzden de onu böyle matematiksel olarak, teknik olarak analiz etmek bizim aramızdaki o masalsılığı öldürür.
0: Evet. O izlediğim videolarda ben zaten aslında Türk sanatçılara yönelik böyle olumsuz da çok da bir şey görmedim aslında.
1: Böyle tam
0: genelde böyle
1: yaptığı şeyler
0: hep
1: diyorsun.
0: Böyle şey yabancılarını yaptı. Hatta hayran kalıyorlar mesela. O bizim işte senin de şu anda içinde bulunduğun o tarzda retro tınıların, melodilerin olduğu tarzda parçalar. Mesela bunlar bir de vokalin de tabii ki güçlü olmasıyla beraber. Hakikaten ayrı bir hikayesi olduğunu hissediyor onlarda ve güzel düşünceler ve yorumlar izledim, gördüm yani. Mesela Barış Manço'nun eserlerinde çok vardı. Sezen Aksu da çok yorum yapmışlar ama hepsi bayılıyor böyle yani o eserlere.
1: Bayılırlar tabii ki çünkü onlara o baharatlar onlarda yok.
0: Evet.
1: Burada yani tabii ki arabik şeylere, müzik şeylerine, gamlarına, kullanılan aralıklara baktıklarında hep böyle egzotik buluyorlar ama Türkiye'nin farkı her şeyden biraz var. Yani tam olarak adını koyamıyorlar. Bizim arabeskimiz de farklı bir tatta. Bizim toprağımızdan çıkan müzik de farklı bir tatta. Direkt olarak Orta Doğu müziği olarak da sınıflandıramıyorlar. İki tarafta da oturan bir müzik olduğu için.
0: Güzel.
1: Kendine has.
0: Güzel bir cevap oldu yine. Şimdi tabii biraz müzikten de öteye biraz hayatınla ilgili kısa sorular da sormak istiyorum sana. Çünkü zamanımız da daraldı. O yüzden hızlı bir şekilde hemen sorularımı soracağım. Bakalım ne cevaplar vereceksin diye onu merak ediyorum. Sahnedeki Sena ile evdeki Sena ne kadar farklı?
1: Çok da farklı değil. Sadece hemen aynı. Evde ben aileme daha şeyim yani kahve yapan, bulaşıkları yıkayan tip benim genellikle. Ailemle olduğum zaman onun dışında yerimde duramam evde de. Annemi falan sinir ederim sürekli. Kesin bir şey yapıyorsa giderim ısırırım falan.
0: Öyle. Peki insanlar böyle seni şarkılarından dolayı böyle melankolik sanıyor olabilirler. Ya da zannediyor olabilirler. Aynı ifade aslında ama zannetmek, sanmak. Evet. Gerçekten öyle misin?
1: Ya insanları tek kategoriye indirmek çok yanlıştır. İnsanlar komplike varlıklardır. Müzik de öyle. Yani sadece melankolik olamayız. Zamanlarımız, taraflarımız, oda dağıldıktan sonra çıkıp Türk kahvesi yapıp eğlendiğimiz. Yani hani tabii ki melankolik tarafları da var. Dönemlerim var, şarkılarım var ama Teni Tenime diye bir şarkı da var.
0: Evet.
1: Yani aşk. Ve tutku şarkısı ve yani keyifli sahnede zıplıyoruz biz Teni Tenime'yi çalarken.
0: Güzel.
1: Hepsi mevcut ben.
0: İşte az önce de zaten bahsetmiştim.
1: Ama tabii daha ziyade duyguları işliyorum. Evet. Melankoli duygusu da daha güçlü bir şey.
0: Evet. Yani doğa normal hayatta sürekli zaten melankolik olunmaz tabii ki. İşte annenle kavga ettiğin kısımlar da varmış.
1: Tabii ya.
0: Bulaşık yıkadığın kısımlar da var. Kahve yaptığın kısımlar da var yani.
1: Hayat, insan hayat. Olma hali.
0: Peki bir günün tamamen boş olduğunda mesela Sena Şener ne yapar? Böyle bir soru var.
1: Dil öğrenmeyi seviyorum. Son zamanlarda bunu hobim olduğunu fark ettim. Hobi ne deyince müzik diyordum. Dedim ki ya benim mesleğim bu, hobim olamaz galiba. Dil öğrenmeyi seviyorum. İspanyolca birazcık öğrendim, biraz biliyorum. Şimdi tez canlamına Almanca başladım. Çok zor bir dil gerçekten, söyledikleri kadar varmış.
0: Yani, ama bir yatkınlığım var galiba o zaman dili öğrenmeye
1: seviyorum,
0: karşı.
1: Evet. Biraz da müzikal taraftan geliyor. Taklit edebilme şeyiyle, yeteneğiyle galiba bağlantılı. Çünkü biz vokal yapmayı da taklit ederek öğrendik ki yani. Hmm. Bütün vokalistler dediğim gibi müziği yemek gerekiyor ya.
0: Doğru.
1: Müziği evet. Yerken hep böyle bir favori vokalistin oluyor. Ondan teklifleri.
0: Aynen. Öyle. Kulağımızı doyuruyoruz önce. Evet. Ondan sonra zaten. Evet. Değil mi?
1: Dil de şey. Bununla bağlantılı bence. Doğru. Müzikle.
0: Güzel. Peki şöhret hayatına ne getirdi ne götürdü diye bir soru var.
1: Erken büyümeyi getirdi. Ne yazık ki böyle bir tarafı oldu ama iyi ki de erken büyümeyi getirdi. İkisi de birlikte birbirinin zıttı değiller. Çünkü sorumluluk duygusuna çok erken yaşta eriştim. Getirdiği diğer şeylerden biri de ve götürdüğü diğer şeylerden biri aynı zamanda insanların ne dediğini çok umursamıyorum yıkıcı olan taraftan. Çünkü göz önündeyken insanların olumlu olumsuz her türlü sözlerine maruz kalıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir şey. Övgülerin içerisinde kaybolmamayı, yergilerin arasında da yok olmamayı öğrendim. Ben aslında daha böyle ne dediler falan takan bir çocuktum. Büyüdükçe bu birazcık ne denir? Buna karşı mesafeli olmaya başladım. Sevgiye çok kıymet vermekle birlikte yapıcı değilse eleştirilerinde toksik bir yerden geldiğini algılayabiliyorum.
0: Evet. Peki o zaman insanlara güvenme konusunda yıllar içerisinde değişiklik oldu mu yapında?
1: Şimdi.
0: Çok derine mi ineceğiz?
1: Ya, çok kısa anlatayım biraz da. Ben sohbet etmeyi seviyorum. Uzun uzun cevaplar verdim ama.
0: Biz de seviyoruz olsun, ne demek.
1: Şöyle, tabii ki güven manasında biraz daha güvenmesi zor bir meslek. Çünkü ben asla sevmem insanlarla yarışmayı ama görünmez bir yarış var. Çünkü listeye koyuyorlar seni ya.
0: Evet.
1: O yüzden arkadaşlık inşa etmek de iş yaparken içten iş yapmak da biraz daha zor bu müzik sektörü denilen alanda. Ama buna rağmen arkadaşlıklar inşa ediyoruz.
0: Güzel. Peki hayatında müzik dışında vazgeçemeyeceğin bir şey var mı?
1: Sevdiklerim, ailem.
0: En başta onlar.
1: Tabii ki. Kendim. Kendimden vazgeçemem, kendim olmaktan. Çünkü o zaman hepsi, bütün sistem çöker. Onun dışında ahlaktan, ahlaklı bir insan olmaktan umarım hiçbir zaman vazgeçmem. Çünkü bu ne demek? Başkalarına zarar verme güdüsüne sahip olmamak ve bunun çevresindeki şeyler, yoksa diğer kategorilerden bahsetmiyorum. Onun dışında her şey değişebilir. Saçım, başım, ilgi alanlarım. Sevdiğim şeyler. Tamam. Her şey değişir.
0: Güzel. O zaman şimdi böyle kısa kısa cevaplar vereceğin böyle o mu bu mu tarzı bir köşemiz var. Onu yapmak
1: tamam,
0: istiyorum seninle. Hızlıca onlara da geçelim vaktimizi değerlendirmek adına. Gece mi gündüz mü?
1: Gece.
0: Aşk mı huzur mu?
1: Huzur.
0: Gitar mı piyano mu?
1: Gitar.
0: Plak mı dijital mi?
1: Plak.
0: Konser mi stüdyo mu?
1: Konser.
0: İstanbul mu Ege mi?
1: Kışın İstanbul, yazın Ege.
0: Evet, yazmak mı söylemek mi?
1: Yazdığını söyleyebilmek.
0: Güzel. Yeşilçam mı Hollywood mu?
1: Yeşilçam ya.
0: Süper. Ut mu Buzuki mi? Buradan babaya selam veriyoruz.
1: Evet babam.
0: Ut mu?
1: Evet. Ut'u daha çok seviyorum.
0: Güzel. En sevdiğin kadın vokal kim desem? Türkiye'den de olabilir, dünyadan da olabilir.
1: Aretha Franklin.
0: Aretha Franklin, vay güzel. Keşke benim yazsaydım dediğin şarkı var mı? Böyle çok beğendiğin, belki yabancı da olabilir tabii ki.
1: Çok
0: var.
1: Listeye girmeyin bence, süremiz kısaysa.
0: Bunu o zaman ayrıca bir başka programda tekrar irdeleriz bu konuyu. Peki birlikte şarkı söylemek istediğin bir isim desem? Var mı belirgin bir isim?
1: Çok var. D-Sincere's diye bir grubu takip ediyorum şu anda. Bu tarzda müzik yapıyor. Çok da popüler değiller ama kendilerine has bir dinleyici kitlesi var. Onlar da beni takip ediyorlar. Onlarla şu an bir şeyler yapmak isterim. Bunu da şu an atmış olayım evrene.
0: Güzel. Peki kendi şarkıların arasından seni en iyi anlatan şarkı? Şu anki seni mesela.
1: Yalnızım ama yalnız olduğum için değil. Oradaki ve insan gelir insan geçer diyeyim ya. İnsan gelir insan geçer.
0: İnsan gelir insan geçer. Peki yine kendi şarkıların arasından artık seni hiç anlatmayan şarkı var mı? Şu anki seni anlatmayan.
1: Yok valla.
0: Hepsi
1: sayesinde, o yaşadığım duygular sayesinde bu kişi olduğum için hepsi var.
0: Peki son sorumuz, şarkı da çalacağız şimdi ama aşktan ölünür mü?
1: Ölündü.
0: Ama biz ölmemeli diyeceğiz şimdi şarkınla beraber.
1: Ama dirilebilirsiniz.
0: Evet, harika. Sena çok teşekkürler. Yayınımıza renk kattın bugün. Çok keyifli ediyorum. Bir saat oldu.
1: Sohbetiniz çok keyifli.
0: Her zaman bekliyoruz. Tabii yeni şarkıyı da bekliyoruz. Yeni albümü de bekliyoruz. Seni bir kez daha tabii ki ağırlamak isteriz. Ne zaman istersen radyoda ya da tekrar buluşuruz. Hatırlatmam var tabii ki dinleyenlerimize, bu programın kaydını önümüzdeki günlerde görüntülü bir şekilde radyoda YouTube hesabından da izleyebileceksiniz. Arkadaşlarımız çekimdelerdi, yakında oradan kaçıranlar vardır veya tekrar izlemek isteyenler vardır, dinlemek isteyenler vardır. Tekrar bulacaksınız podcast sayfalarımızda ve radyoda YouTube sayfamızda. Şimdi şarkıya bir kez daha kulak vereceğiz. Albümden çıkış yapan 7 Ağustos'ta yayınlanan Aşkından Ölmemeli adlı şarkıyı dinleyeceğiz Sena Şener'den. Cuma günü de yeni şarkıyı artık sizler buluşturacağız. O da Alışılır mı Aşka adını taşıyor.
1: Heyecanlıyım.
0: Evet, Sena Şener, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Kendine bak. İyi bak.
1: Siz de çok iyi bakın.
0: Evet, şimdi şarkımızı çalalım bir kez daha. Sonrasında haber merkezimize gideceğiz. Sena Şener'den o bahsettiğimiz, çok sevdiğimiz şarkı son günlerde. Aşkından Ölmemeli bir kez daha Radyo D104'te kulağınızda.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Çağlayan Zincirlikuyu Bayrampaşa Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyrantepe, Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Kavacık güzergahları aralıklarla yoğunluğunu sürdürüyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Hastası istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Aliye bak bu sefer affetme hanım. Aliye bak bu sefer affetme
3: hanım. Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Komiserim, Cihan Alboran ile Cihan Deniz Alboran'ın Mardin'e giriş hattı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum,

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr.

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Reklam.
1: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.623 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.884, çeyrek altın 11.677 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu A milli kadın voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız açıklamasında bulundu. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Kuzey Kore ile Rusya arasında ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle sınırdaki Tümen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsünün açılışı yapıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği bildirildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
3: Kader. Nerede?
2: Acı, aşk ve mücadele.
4: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
3: O seçimi yaptı.
2: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
5: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
4: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
5: Keşke yanımda olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
2: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Ya ne haber, nasılız? Sesimiz, soluğumuz nasıl çıkıyor? Seyyar stüdyomuzdan Bodrum'dan yayına başlıyoruz. Hey selam, yine ben, yine ben. Ne haber, nasılsınız siz, hayırdır? Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Bugün bir de bizim doğum günümüz, doğum günümüz. Eyvah eyvah, bugün hediyeler mediyeler.

Unutma. Efendim 0549 204 0104 açıyoruz. WhatsApp'ımızı Instagram açık mı? Instagram'da da ateş eden hesabımı açıyorum. Evet. Radyo hossa, coştur oyna, veletada, radyo dada, makinada, sinemada, hey dada. Oyna. Sevindik mi, delirdik mi, özledik. Nedir efendim, sevinenler, delirenler, özleyenler, WhatsApp'ımızdaki kurbaniklerimiz. Instagram'daki o tipini sevdiklerimiz. Ne o, herkes 80'ler oldu mu 80'ler? Gına geldi artık 80'ler, 80'lerden artık. Yeter, bakacağız, ona da bakacağız. Efendim bugün radyomuzun 32. yılı, 32. yaşı. Benim de daha önce söylemiştim bunu, biliyorsunuz değil mi? Çocukluk aşkım radyoda. Tabii. Böyle uzun yıllar flört ettik. Hayatımda zaten ilk defa Kanal D binasına girdiğimde... ...haa dedim, televizyona girdim. Demiştim o zamanlar. Sonra tabii daha böyle bir çocukken daha şey geliyor böyle bazı şeyler. Sirke girdim gibiydi o zaman. Sirk gibiydi o zamanlar. Vallahi bile itiraf edeyim. Çok eğlenceli, çıkmak istemiyorduk. Sabahlara kadar orada uyuyorduk. Ondan sonra ben o televizyon stüdyolarından böyle kaykıla kaykıla böyle adım adım adım hani mıçım mıçım mıçım oradan bir baktım radyo stüdyoları yakında zaten televizyonun stüdyolarıyla. Hatta bana diyorlardı ki sen televizyona geldin radyodan çıkmıyorsun diyorlardı. Ve orada işte dinlediğim Muzaffer abi falan görüyordum, Muzo'yu bilmem ne, ben dedim. Ben bu işe gönül koydum. Ben bunu yapacağım dedim. Ve çok yaşasın Radyo D. Bugün doğum günümüz. Nerede, ver bir doğum günü şarkısı falan. Onlar da var, sürprizler de var. Aman.

0: Bugün Radyo D'nin 32. yaşını kutluyoruz efendim. Nice yıllar var olsun, hep olsun. Doğum günümüz kutlu olsun. Bugünkü konuyu da onun üzerine yaptık. Doğum günüyle alakalı Radyo D'yi mesela alıp atasözlerine koyabilirsiniz. Atasözlerini değiştirin. Yanına bir doğum günü ekleyin. Radyo D ekleyin. ...0549-204-0104'e bakacağız. Bugün büyük ödül var efendim. Radyo D bugün 50.000 TL dağıtıyor. Sabah Aygül 25.000'i verdi. Ben bakıyorum, versem mi, ben mi yesem mi? Parçalara bölmem mi? 25.000 TL vereceğim bugün. Doğum günümüzün şerefine. Genelde bizim doğum günümüz. Yani değil mi, bize hediye alınması lazım. Niye biz hediye veriyoruz? Benim doğum günüm bugün yani. Doğum günü olana hediye alınmaz mı? Ama yok. Radyo D kıyağını yapıyor. Bugün yayını takipte kalın. 25.000 TL vereceğim bugün. Aman be. Fenalık mıyız yine Zülüf?
1: İrfan, konu şey olsun mu?
0: Ne olsun?
1: Ayda yılda bir ne yaparsın? Bugünkü konu bu olsun mu?
0: Ayda yılda bir ne yapar? Güzel. Ayda yılda bir ne yaparsın? Ne oldu, ben şey mi yapayım? Cızırdıyor muyum orada çocuklar? Ha? Ayda yılda bir. Şuraya yazayım bakayım o zaman, dur konuyu. Şu not edeyim de bunu bugün yapmasak da bunu kesin yapalım. Ayda yılda bir. Kız güzel konu bulmuşum. Ayda yılda bir olabilir valla. La la la lam. Roman versiyonu da mı var? Çalalım. Bak şeyin, bizim doğum günü şarkımızın. Ver bakayım onu.

0: Efendim akıma ayak uydurmuşuz eve. Roman akımı var. Herkes şarkılarını roman yapıyor. Hop. 2026 yılında tarihe geçsin efendim. Radyo D'nin doğum günü bir roman şarkısıyla. Gökhan Bey merhabalar. Çok teşekkürler arkadaşlar.
1: İrfan abi kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, teşekkürler.
1: Bodrum'un tüm güzellikleri seninle olsun.
0: Canımsın abi, teşekkür.
1: Bence bu 25 bin TL'yi patronun senin emeklilik primin için kullansın. Benim düşüncem bu yönde.
0: Eyvallah, teşekkürler. Ya biri kontrol etsin bana, EYT MYT de vurdu diyorlar. Vallahi. Ya şu an emekli olmuş olabilirim. Evet.
2: İyi ki doğdun radyo de.
0: Radyo de cömertlikte krallık yapıyor diyordu. Doğru. Efendim evet, doğum günümüz şerefine bir sürü konu oldu ya. Ben doğum günü atasözlerini doğum günüyle değiştirebiliriz. Ondan sonra doğum günün bana olabilir. Neden olma?
3: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.
3: Dünkü yayının çok güzeldi, çok iyiydi.
0: Evet
3: bugün
0: ya.
3: Bugün de biliyorum ki yine çok güzel.
0: Ya Bülent abi, ya bitsin istemedik. Bülent Özdemir tam bir külliyat. Türk müziğimizin külliyatı onda. Ne tatlı geldi anam, ne tatlı geldi gün batımlarında Bülent Özdemir'le. Çok güzeldi.
3: Süper ötesi ve beni aşırı motive edecek bir program olacak eminim. Sana iyi yayınlar diyorum. Yine çok sıcak bir İzmir gününden. Çok çok sevgiler gönderiyorum.
0: Sevgiler size. Daha sıcak olacak. Zuhal'cim daha sıcak olacak havalar. Özellikle mevsim normallerinin üzerine çıkacağı söyleniyor efendim. Daha yani 5 gün boyunca bol güneşli hava var. Afrika kökenli mi, Balkan kökenli mi neyse ya, yeniden geliyor efendim. Daha asfaltta pastırma pişireceğiz yani. Tabii. Merhabalar canlar. Selamlar, hoş geldiniz, buyursunlar.
4: İrfan hoş geldin, sesini duymak çok güzel. Evet yine bugün de delireceğiz, çok gözle bekliyorum, iyi yayınlar. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun, nice nice senli yıllara diyelim. Seninle bu radyo çok güzel, seninle de devam et.
0: Canım benim, teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. Bayram Yavuz tatil dönüşünden sonra bu trafik anca senle gidiyor İrfan demiş. Arabanın yakıtı gibiyim. Değil mi? Ethem'cim selamlar efendim. Buyursun.
5: Ya senin doğum günün mü? Radyo D'nin doğum günü mü? Doğum gününüz kutlu olsun. Sen bugün mü doğdun? He? Abi ekibansınız, ilk hayatımızdasınız. Sizi çok seviyoruz.
0: Eyvallah. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim.
6: Hoş geldin abicim, naber?
0: Teşekkürler canım. Bugün 32. yaş günümüz efendim bizim. Evet, reklama bir gideyim, bir bakayım kendime. Niye bugün ilk defa böyle bir mevzu var? Ona bir bakacağım. Efendim bugün doğum günümüz şerefine ama şeyin, fenalığın şeyi sevdim ya, ayda yılda bir. Konumuz genel olarak ayda yılda bir olsun. Onun dışında doğum günümüzün şerefine efendim Radyo D'yi alıp atasözleriyle değiştirebilirsiniz. Eğlenceli mesajlarınızı Radyo D ile alakalı yollayabilirsiniz. Bugün büyük ödül 25 bin TL'lik bir hediyem var size efendim. Reklam, reklamlardan sonra geliyoruz. Ayda yılda bir konumuz. Hadi bakalım. Fenalık buldu. Reklam.
7: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Radyo.
8: Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104.
7: Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl.
8: Bu makineye sarıl.
7: Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
9: Radyo Makinesi. İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.

0: Kaptan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun, seviliyorsun.
4: İrfancığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Radyo makinesi. Radyo
1: makinesi. Sıradaki şarkı güneş kremini sürmeyi unutup pişman olanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

Efendim hayatım boş, radyonun hoş olduğunu söylüyoruz. Ve Radyo D'de Seyyar stüdyomuzdan Bodrum'dan canlı yayına başladık. Devam ediyoruz. Bugün 32. yılımızı kutluyoruz Radyo D olarak. Canımız dinleyicilerimiz. Tabii sizler sevenleri olmasa bir yerin bu kadar yıl ayakta kalmaz. O yüzden sağ olun, var olun, iyi ki beraberiz. Yıllar boyu birçok şey paylaşmışız. Paylaşmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu geleneksel medya, işte radyo, radyoculuk, konvansiyonel medya. Aslında yani bazı genç adamların böyle ben de burada yetişerek bu işe aşık olarak bir bayrak yarışı gibi düşünün. Devam ettiriyoruz bu mesleği. Dün mesela çok üzüldüm. Ceyhun abi, Ceyhun Yılmaz biliyorsunuz bir tansiyon problemiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün mesela iyi olduğunu, testlerinin iyi çıktığını falan öğrendim. Bu iş böyle bir bayrak yarışı ve 2026 yılında da ben sizlerleyim burada. Bakalım ne zamana kadar gidecek. Şimdi hani eskiye bir özlem var ya, herkes fotoğraflarını böyle 80'ler kıyafetleriyle yapıyor. Omuzlar bilmem neler, ne kadar renkliymişiz 80'ler 90'lar. Sosyal medyada kaldı mı efendim kendisini 80'lerde fotoğraflamayan o? Bak yapmadım vallahi ben. Radyomuz yapmıştı beni biz 80'lerde. Hatta kim yazdı, bir dinleyicimiz yazmış. İrfan her dönemin adamı gibi duruyorsun diye. 80'lere de yani sırıtmamışım. 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Ama bu güzel bir şey. Bugün bir haber okudum yani sosyal medyada yeniden böyle popülerleşen 80'ler akımı Türk tekstil sektörünü de belki ayağa kaldırabilir. Güzelmiş yani, o yılların renkliliğine dönebiliriz. Tekstil yerlerde biliyorsunuz. Tekstil atölyelerinden gık çıkmıyor. Radyo mesaj gelmiyor tekstil atölyelerinden. Sesi kesildi tekstilin. Yeniden keşke bu akım bir şeye yol açsa da o kıyafetler falan, yine o retro kıyafetler yeniden böyle bir gündem olsa. Bugün çünkü o haber çok güzeldi. Umarım o fotoğraflardaki kıyafetleri de örnek alırız, giymeye başlarız. Ne dersiniz sevgili dinleyenler? Hmm?

Bak demiş ya İrfan, keşke mağazalar çöp giysilerle dolu diyor bak. Hanımlar bak 80'lerdekiler değil mi de aşıkmış ya. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Beklediğim olur diyor dinleyicimiz. 80'ler kıyafetlerini istiyoruz ülkemizde. Çaresi dostlar ve subhanallah. Yok mu? Bakın şu an atölyelerde beni dinleyen tekstilciler, bu kış 80'ler akımını kıyafetlere de yansıtanlar kazanacak, ben size söyleyeyim. Hemen uyanık davranın, ona göre tasarımcınızı, modacınızı falan organize edin. Hemen mi kuaförler, 80'ler kafası saçı istiyoruz efendim. Evet. Ayrıca insanlık da 80'lere dönsün istiyoruz. Sadece kıyafetler değil.

kuaför dostlarımız, dinleyicilerimiz, yapabilirsiniz değil mi? O böyle böyle bir kabarık kabarık değil mi hanımlar? Permalar, o röfleler, ne acayipti o şeyler. Herkes rockçı gibi dolaşıyordu ya. Yemin ediyorum. Annemin var bir tane öyle küçükken fotoğrafım. Kafam annemin saçının içinde kaybolmuş orada.

0: Da o yüzden şey yapamadım o yüzden. Ne güzel şeyler geliyor. Efendim bir yandan atasözlerimizi radyo D ile değiştirebilirsiniz. Bir de günün konusu da var. Katılırsanız o da olur. Ayda yılda bir katılıyorsun zaten. Konumuz ayda yılda. Ayda yılda bir. Gülme komşuna, radyo D gelir başına demiş bak. Selamlar İrfan. Nice yılların olsun Radyo D ailesi demiş. Akıl yaşta değil başlıdır. Radyo D 32 yıldır bu yarışta baştadır diyor. Ankara'dan Mehtap göndermiş.
1: Doğum günlerin en güzeli yıllara değil gönüllere iz bırakanıdır. Hı-hı. İyi ki doğdun Radyo D. Nice güzel şarkılara, nice güzel anılara hep birlikte eşlik etmek dileğiyle.
0: Aç canım benim sağ ol.
1: Güzel anılar var mı? Evet, doğru numara Radyo D. Yıllardır mutluluğumuza, yolculuklarımıza, kahvemize ve hatta bazen yalnızlığımıza eşlik ettin. İyi ki varsın Radyo D. İyi ki hayatımızın bir yerinde hep sen varsın.
0: Ya ne güzel yapmışsın. Çok teşekkürler. Kim bu hanımefendi? Esra Hanım, Esra'cığım. Sağ ol canım benim. Eyvallah. Bugün efendim 32. yıl şerefine... radyomuz 50 bin dağıtıyor. 25'ini ben dağıtıyorum. Belki 5'ini arada yerim, 20'yi ve... Yusuf abi demiş ki ayda yılda bir Radyo D'den hediye alırsam ben bu ayı da bu yılı da Radyo D'yi de bir daha asla unutmam mı demiş. Hoş geldiniz efendim Nebahat Hanım, merhabalar.
1: Bir radyo düşünün. Hı. Sesi evlere, şarkıları kalplere ulaşsın. Hı. Bugün o güzel sesin doğum günü. İyi ki doğdun Radyo D.
0: Sağ ol efendim.
1: İyi ki hayatımızdasın.
0: Eyvallah, teşekkürler be. 80'lerdeki çocukların yaşadığı gibi şimdiki çocukların da dışarıda rahat yaşaması, ilişkilerinin daha iyi olduğu, sevgi saygının hiç bitmediği, zor durumda yardımcı olmak olduğu demiş, kesilmiş. Hasan Özdin göndermiş. Ya bir tane şey gördüm, 80'lerde 90'larda bütün çocukların şu an mesela bugünün çocukların muhtemelen yaşayamayacağı şeyler. Mahallede oynarken susayınca evi en yakın olan arkadaşın evine topluca su içmeye gitmek efendim. Ya ne güzel. Kapı pervazına tırmanıp birkaç saniyeliğine örümcek adam olduğunu sanmak mesela. Şimdiki çocuklar hiç. Eskiden bozuk paraların bir ağırlığı vardı. Bakkala gidip cebindeki parayla alabileceğin en güzel abur cuburu hesaplamak çok iyi gelirdi diyor. Cuma günü son ders beden olunca eşofmanlarla törende olmanın hissettirdiği aykırılık. Sokakta oynarken annemizin balkondan adımızı bağırmasıyla oyunun bir anda bitmesi değil mi? Çil yavrusu gibi dağılırdı herkes böyle. Eyvah Sebahat abla seslendi diye. İşte bunlar şu an çok zor. Yaz akşamlarında bütün mahallenin çocuklarıyla saklambaç oynayabilmek... Televizyondaki çizgi filmin başlamasını beklemek ve karınca bir daha izleyemeyeceğini bilmek, kaçırınca bir daha izleyemeyeceğini bilmek, karıncalanınca diyordum. Kitap oku, kitap kaplamak için akşam masanın başında saatlerce uğraşmak, bilgisayarı açmak için dakikalarca beklemek, okul çıkışı eve gitmek yerine çantaları bir köşeye bırakıp saatlerce sokakta oynamak gibi gibi gibi. İşte o zamanlar Radyo D vardı. Hala daha sizinle efendim. 32. yılımız bugün. Reklamlar var. Reklamlardan sonra hem doğum günümüzü kutluyoruz hem de atasözlerimizi Radyo D ile değiştiriyoruz efendim. 0549 204 0104 yollayın, geliyorum. Reklamlar şimdi. Salla bana bir mesaj, geliyorum. Hadi.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
3: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
12: Radyo D.
13: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
14: Makine. İçtenlikle çalışıyor. Samimiyetle. Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hayat boş ama radyo hoş. Hoşlaştırmak için uğraşıyoruz efendim. Hayatımız hoş olsun. 32 yıldır sizin hayatınızı hoşlaştıran Radyo D'nin bugün doğum günü. Ve Bodrum'dan canlı yayındayız efendim. Radyo makinesi çalışıyor. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Çok güzel doğum günü mesajları geliyor, görüyorum. Atasözlerimizi de alıp doğum günüyle değiştirebilirsiniz. Radyo D ile değiştirebilirsiniz. Ben de bir yandan ülkede neler oluyor bakıyorum. Yine birileri tutuklanmış. Kim bu? Seyhan Soylu. Sisi olarak biliniyor. Sisi, Sisi bu. Nasıl bir sisi varsa bunun. Nasıl bir sisi? Hey Allah'ım ya Rabbim. Herkese racon kesmesiyle bilinen, bütün kara para muhabbetlerinde adı geçen, herkesle arkadaş olan Seyhan Soylu tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Sebebi ise tehdit, şantaj, kara para aklama. Biliyorsunuz bir ödül törenine sunuculuk yaptım. Anam bu Seyhan Soylu beni bir met ediyor, bir met... Ama geçmişten beri böyle. Bana hep sürekli ulaşmaya çalışırdı. Çok yeteneklisin, sen şöylesin, böylesin. Gel menajerin olacağım şöyle. Dedim nedir bu? Üstüme bir sisi düştü. Sis kapladı. Sis, sis. Sis bastı beni böyle. Onu gördükçe sis basıyor beni böyle. Sağ olsun çok meteler falan. Tutuklanmış bir tane ne bak. Vanlı Kara kim bu ya? Bu kim abi bu Vanlılar? Vanlı Kara. Tutuklanan Vanlı Kara Haydar. Şimdi Dilan Polat mevzusunda da mesela Sisi o zaman da vardı değil mi Seyhan Soylu'nun? Şimdi ben şu şeye bakacağım. Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a bir bakacağız efendim. Düğünlerinde böyle altınlar bilmem neler. Ne oluyor belli değil. Gösterişler falan. Bugün neden tutuklandığını sizinle bir konuşacağız efendim. Durun bakın onları bir radyo makinesine bir koyalım. Onları bir güzel dadalayalım. Memlekette ne kadar yamuk durum varsa bir düzeltelim onları. Radyo makinesi bunun için var efendim. Bu makine öyle çalışıyor. Bakacağız şimdi dur.

0: Diyor musunuz sevgili dinleyenler? Dral dedenin düdüğünü gördünüz mü? Birilerinin gerçekten destur demesi güzel oluyor. İrfan'ın 17 yaşında evden ayrıldım. Tek başına yaşamaya başladım. Televizyonum yoktu. Eski tip bir radyom vardı. İlk evde kaldığım gece Radyo D'yi keşfettim. 31 yıldır radyoda dinliyorum. İyi ki varsınız. Hep var olun inşallah demiş. Bak diyor ki 17 yaşında evden ayrıldım. Tek başına yaşamaya başladım. Televizyonum yoktu. Eski tip bir radyom vardı. İlk aldığım gece Radyo D'yi keşfettim diyor. Bak. Bak. Ne ekersen onu biçersin, ne açarsan onu dinlersin. Radyo D'yi açarsan keyif biçersin demiş. Bak. Helal olsun Pınar Karasu, çok teşekkürler ediyorum, sağ ol.
1: Merhaba Radyo D, ayda yılda bir yarışmaya katılayım dedim. Rakipler de çok güçlü çıktı ama maşallah. Ama ne demişler, ummadık taş baş yarar, ummadık dinleyici de Radyo D'ye de ödülü kapar. Kazanan kim olursa olsun, 32. yaşın kutlu olsun Radyo D.
0: Ya çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Kurtuluş abi nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
2: İrfan'ını dövmeyen Radyo D'yi döver.
0: İrfan'ını dövmeyen Radyo D'yi döver. Merhabalar diyor İrfan. Bu yayınlanmış yazılarımdan biri. Radyoda okumak için biraz uzun bir makale. Müsait olunca sen okursun demiş. 80'li yıllarda çocuk olma. Bunu bana Instagram'dan yollar mısın Erhan abicim, rica etsem. Maşallah, bu ne kudret. Bugün İzmir'in doğuşuyla birlikte Radyo D'nin de doğum günü kutlu olsun. İzmir'den Muharrem Bey göndermiş efendim.

0: çocuklarıyla bir evde su içme merasimi vardı ya çocukken. Ayşegül Hanım demiş ki bizim devam ediyor. İki oğlum var. Arkadaşlarının evi de yakın ama gelip benden su istemeleri çok hoşuma gidiyor falan demiş. Ya. Şaşkın şaşkın bakın. Bugünün işini yarına bırakma, radyo değil şimdi aç demiş Aylin, göndermiş. Aylinciğim çok teşekkürler, buyursunlar.
1: İyi günler diliyorum herkese. Bugünün işini yarına bırakma, radyo değil şimdi aç.
0: Eyvallah. Vay vay vay.
2: Bir gün duyarsın elbet kral dedemin.
0: Ahmet Bey diyor ki nice 32 yıllara sesinizin ve makinanızın hiç durmadığı güzel yayınlara İrfan senle radyo için söyleyebileceğim atasözü tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyor. Enerjin hiç bitmesin. Evet biraz öyle oldu. Kapak ben yuvarlandım Kanal D koridorlarında buraya düştüm efendim. Tam yani D'li olduğum için ben de. Yani başka bir radyo bu kadar yakışmazdı vallahi. Yaptık birçok Türkiye'mizin güzel güzide radyolarında çalıştım. Ama burada değilirmek bana da mesela radyo yönetimi diyor ki aman İrfan işte değilidir ne yapsa yeridir diyor. Diyorlar çok dokunmuyorlar bana da o yüzden biliyorsunuz. İzmir'den Hamit Bey televizyon yayınını kapatıp açılırken televizyon yayını önünde esas duruşta durup İstiklal Marşı dinleyip söylemekti 80'ler diyor bizim için. Vay be hoş geldiniz efendim merhabalar.
3: Pardon seni şikayet ettiğim gibi Cimer'e radyo değil de şikayet edeceğim Cimer'e. Çünkü sene boyunca çok güzel hediyeler verdi. Kesenize bereket diyorum.
0: Ya canım benim çok teşekkürler. Evet bu sene de hatta sevgili dinleyenler. Bugün itibariyle. Hem yeni yayın dönemine doğru hediyelerle birlikte geliyoruz. Akıl yaşta değil frekanstadır diyor. Kulağı radyoda olanın sırtı yere gelmez demiş. Ne güzel işte atalarımız öyle sözler yazmışlar ki nereye koysak oturuyor oluyor. Vallahi billahi ya.
4: İrfan selamlar. Selam. Herkese kolaylıklar öncelikle. Güzel bir gün olsun bizim için. Dün de çok güzeldi, bir önceki gün de çok güzeldi. Senin her günün güzel özetle.
0: Ya eyvallah canım.
4: Cansın, kendine iyi bak. Herkese
0: eyvallah.
4: Selamlar.
0: Selamlar olsun. Sevgili Emel Hocam, teşekkürler. Emel Öğretmen okullar açılıyor yavaştan değil mi hocam? Selam İrfancığım, iyi ki doğmuş radyoda, iyi ki varsınız diyor. ...80'ler 90'ların gözünü seveyim... ...ne Vanlı vardı ne Dilan vardı... ...kimse yoktu kafamız rahattı diyor. Gördünüz mü bu... ...Vanlı Kara bilmem ne? Yani bir Dilan'ı... ...bir Dilan doları bitiyor... ...Vanlı Euro'su başlıyor. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun... ...nice yıllarınız olsun inşallah demiş. Allah sizden razı olsun demiş ya. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun, sağ olun.
5: Bedava terapi radyo de.
0: Bedava terapi radyo de. İrfan öyle bir zamanda çıktın ki karşıma. Psikiyatriste para vereceğime seni anlattım o süreçleri. İyi ki varsın. Seninle atlattım o süreçleri demiş. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun. İyi ki girmişsin Kanal D'ye. Ecem göndermiş. Ecem'e de hemen kalplerimizi gönderelim. Şimdi haber merkezimize gideceğim. Günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Sonra bakacağız bu karavanlıya bakacağız. Karavanlı. Bisikletliye bakacağız. Çadırlıya bakacağız. Karavanlı. Hepsine bakacağız efendim. Ama bugün 32. doğum günümüz sizlerden. Atasözlerimizi radyo değil ile değiştirmenizi istiyoruz efendim. 0549 204 0104'e yollayın geliyorum. Haberler, reklamlar sonra buradayım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız açıklamasında bulundu. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Kuzey Kore ile Rusya arasında ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle sınırdaki Tümen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsünün açılışı yapıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği bildirildi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Türkiye BES modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
10: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
9: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
10: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
9: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
10: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
15: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Geldik ikinci saatimize geldik.
1: Hayat bassa, radyo bassa, coştur oyna ve yeter.
0: Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. İkinci saatimizdeyiz.
1: Sevindik mi?
0: 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ve bugün 32. yılımızı kutluyoruz Radyo D olarak. Ve bunun şerefine de bugün 25.000 TL'lik hediye çeki vereceğim. Yayını takipte kalın. Bakalım Radyo D'yi ne kadar iyi tanıyorsunuz bu süreçte. Tabii 17 yıldır dinleyen, 30 yıldır dinleyen var. Ve 80'ler akımı Türk tekstil piyasasına bir fırsat yaratabilir mi dedim. Fatih Akın diye bir arkadaşım var. Yönetmen olan Fatih Akın değil bu yalnız. Bodrum'dan güzel fikir diyor. Acaba diyor yatırım tavsiyesi falan denesek mi diyor. Neden olmasın değil mi? Vallahi bak. Bir dinleyicimiz de bununla alakalı demiş ki İrfan o zamanlar kıyafetlerde pamuklu, yünlü ve naylon yazardı üstünde diyor. Naylon kıyafetler tercih edilmezdi. Şekli ve rengi yıllarca aynı, sadece yerle çok temas eden yerleri yırtılırdı o zamanki kıyafetlerin. Şimdi kıyafetler polyester, naylon içinde işte şu kadar bilmem ne pamuk varsa utanmadan pamuklu kumaştan yapılmış diye yazıyorlar üstüne diyor. Eskiden net değil mi, birim birim yazardı böyle şu kadar naylon, bu kadar pamuk diye. Şimdi hiçbir şey yazmıyor. Hepsini naylon itekliyorlar evim. Çöpü dönüştürüyor. Adam çöpten kıyafet yapıyor mesela. Vallahi yani 80'lere döneceksek kıyafetlerin kalitesine, tipine değil de ona da dönelim yani. Evet, güzel olur yani o zaman. Bakalım Türk tekstiline bir fırsat yaratacak mı bu sosyal medyadaki 80'ler akımı? La la la. Bu arada Kara Haydar Maydar da hepsini biliyormuşsunuz da bir benim haberim yokmuş bunlarda. Ya bunlar ne ara türüyorlar sevgili dinleyenler? Bugünün en çok konuşulan ismi tutuklanan Vanlı Kara Haydar. Şaşalı düğünler, gösterişler. Efendim Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. Hakkında 25 olay kaydı bulunuyor bu Vanlı Kara'nın. Hani bu paranın kaynağı ne? Kaynağı yok sevgili dinleyenler. Yani TikTok'ta falan böyle gösteriş yapıp insanları böyle işte tıklasınlar bizi, bizi takip etsin, bizi merak etsinler falan diye. Millet gerçekten de merak ediyor. Bu nasıl bir para ya? Baksana kaynağı yok yani. Çünkü... Çünkü makas bayağı açıldı zenginle fakir. Biz de ağzımız sulana sulana izliyoruz TikTok'larda falan. Mehmet Fatih Tanç alanmış. Gerçek ismi Vanlı Kara Haydar'ın. Düğününe kontrol için polis gidiyor efendim. Yani düğünde ne oluyor falan bir şikayet mi edeyim? Kendileri mi şikayet etti? Ve polisle konuşmaya giderken böyle korumalarla gidiyor, onu da kaydetmişler falan. Tutuklanmaların nedeni bu. Yani o işte korumalar eşliğinde polisi karşıladığı anları kayda aldırdığı için böyle bir yürüyor Kurtlar Vadisi'nde oynar gibi. Bugün ne oldu? Kara Haydar. Siz daha iyi hatırladınız nasıl bir Haydar oldu?

0: Ya tiplere bak, Allah'ınızı seversiniz. Yani gerçekten bunlar çok dizi izlediler ya. Sıfır birler, ondan sonra Kurtlar Vadileri bilmem neler. Tiplere bakın, Allah'ını seversiniz. Ya zaten tipin bir kere 6 ay yatarı var bunun. Yani bu görüntüler nedir ya? Bu gelin hanım utanmıyor mu o kadar? Altını boynuna, vücuduna dolamış. Neyle getirdiler? Vinçle mi getirdiler bu gelini meli oraya? Hiç mi Dilan Polat'tan akıllanmadı bu ülke ya? Hiç mi akıllanmadı yani? Dilan dolarlardan başlarına neler geldi bu gösteriş yüzünden? Siz kimsiniz yani, anladın mı? Bu yani bir racon kesmeler, mafyatik durumlar. Ne aklıyorsunuz? Nereden paranın kaynağı ya? Özgüvene bak böyle. Kendini kameraya çektirmeler, elinde tespih. Sen dizi oyuncusu falan da değilsin ya sen. Arkadakileri de vermişler paraları, rol kesiyorlar falan. Komik komik tipler sevgili dinleyenler. Bugün bu gündemde. Ben hiç tanımıyordum. Bugün gördüm. Aslında bu kadar da görmememiz lazım yani. Niye tanıyorum ki? Ben niye aklımı bununla doldurayım yani? Umarım gelin hanım altınları alıp kaçmıştır yani. Çok acayip. Gerçekten çok acayip durumlar. Böyle pespayelik her tarafta. İşte sevgili dinleyenler, bugün baktım Sayın Bakanımız Akın Gürlek de tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret suçun ve suç gelirinin gizlenmesine perde olamayacak mı sosyal medya diyor. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine sosyal medya perde olamayacak. Yok sosyal medyadan kazandım, yok beni çok tıkladılar kazandım, yok bana fıstık attılar kazandım falan. Böyle bir durum var. Bugün bir temizlik söz konusu efendim. Her zaman devlet 18 yaşındadır. Bu zaten dinleyiciler de yazıyorlar. Epeydir bu Kara Haydar dolanıyordu ortalıkta diye. O da şimdi şu an hapisteymiş sevgili dinleyenler. Evet. Buyursunlar, hoş geldiniz. Selamlar, buyursunlar.
1: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Benim merak ettiğim bu Haydar ismi korkutucu bir isim mi? Herkes bunu tercih etmiş. Enteresan tabii. Yani hakikaten meydan bu insanlara kalmış. Üzücü. Bu arada herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletiler.
0: Ya canımsın abi. Şimdi bak, adamın adı Mehmet Fatih Tançalan. Ama sosyal medyada Vanlı Kara Haydar'ı kullanıyor. Daha böyle kallavi ya yani. Bu ağza da böyle Vanlı Kara Haydar geliyor. Haydar Haydar Haydar. Haydar inna inna diye böyle daha şey geliyor tabii. Yani Haydar. Sen Haydar'ı gördün mü Haydar'ı? Sen Haydar. Demiş ki mafya vari olduğumuz konusundaki iddiaları kabul etmiyorum falan. Baba bu ne? Bu ne mafya vari değil de bu ne? Yalana bak ya. Hadi ben yedim. TikTok'takiler yedi. Onu polis yemez, maliye yemez oğlum bunlar. mafya vari olduğunu kabul etmiyor muyuz? Efendim neymiş biliyor musunuz? Bu tutuklandıktan sonra ifadesi ortaya çıkmış. Bu lüks hayat, o işte düğünde takılan o altınlar falan sahteymiş. Sponsor olmuş birisi göya efendim. O yüzden de bilerek ya şov için yapıyorlarmış bunu. Niye şov için böyle bir şey yapar ki bir insan? Yani çünkü 45 milyon falan toplanmış göya o düğünde diyorlar. Yani tamam, taktıklarınız sahte de bu toplananlar da mı sahte yani? Ne oluyor? Bir şey var orada yani, anladın mı? Bir şey aklama var belli. Yani şimdi göreceğiz, hakimlik, kolluk araştırıyor yani hani Sizin mal varlığınız, düğündeki o ziynet eşyaları gerçekten sponsor muydu? Geldi hani düğünde takıldı gitti mi? Ne iş çeviriyorsunuz? Gözükecek ya. Otogalericiymiş efendim. Aylık gelirinde 350 bin TL olarak beyan etmiş. Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Taşan. İrfan diyor başımızı belaya sokma Haydar Maydar diyor. İrfan Kara Haydar oldu Haydari diyor dinleyicilerimiz. Evet öyle bir de Haydari güzel bir şeydir yani. Bu güzel değil. Hani tat vermedi. Tat vermedi bir koku geldi hatta yani. İrfan'ım kolay gelsin. Ali Haydar ben kara değilim ama. Aha hoş geldiniz efendim. Furkan Bey merhabalar nasılsınız? Buyursunlar.
2: Ayda yılda bir Radyo D'den Motofest bileti kazandık. 25 bin liralık çek niye olmasın dedim. Evet. Eternite'den Furkan Radyo D'den ayrılmaz. 32. yaşın kutlu olsun Radyo D.
0: Hepsini bütün tuşlara basmışsın ya. Yemin ederim. Vallahi bütün tuşlara basmışsın ya.
3: Aygül'cüm günaydın.
0: Dur çok sabah indin sen bu.
4: Yaylar.
0: Yaylar seni. Seni yay yay seni.
3: İrfan merhaba. Radyo D'ye girmeyen eve doktor girer.
0: Doğru kız. Sedacığım teşekkürler canım benim. Merhaba.
5: Yüz kutlu olsun İrfancığım. İyi yayınlar. Kul sıkışmadıkça Radyo D yetişmezmiş. Nice vay. Senelerimiz olsun inşallah.
0: Kul sıkışmadıkça Radyo D yetişmezmiş diyor. Senden yana, senden öte
6: akraba. Yok bundan sonra bana. İrfan abicim kafanın içi, duygular, düşünceler 80'ler olmadığı sürece. Elbiseler, saçlar 80'ler olsa ne olmasa.
0: Ya doğru söylüyorsun çocuğum.
6: Vallahi abi iki menajerim falan olmamış ha. Yoksa sise gidecektin abi. Her
0: birisi. Vallahi sise geliyorduk az daha. Sisi çok şey yaptı peşimde. Yemin ediyorum. Yayınlarımı izliyor, dinliyor, mesaj atıyordu, sıkıştırıyordu. Tam yemin ediyorum Seyhan Soylu'yla sise geliyorduk yemin ediyorum.

0: Dilan, senin de mi doğum günün? İrfan Bey, 32. yılımız kutlu olsun. Nice yıllar diyor Dilan. Benim de Dallas tişörtüm vardı diyor. Naylondan, yaş 7 falan da o zamanı.
1: Can kardeşim, İyi ki doğmuşsunuz. İyi ki böyle bir radyo kurulmuş. İyi ki Aygül Hanım var. Siz varsınız. Diğer arkadaşlar var.
0: Canımsın.
1: Bursa'dan sevgilerimi yolluyorum. Sabahtan akşama kadar bıkmadan, tükenmeden sizi dinliyoruz. Sevgiler, iyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Nice 31'li 32'li yıllara inşallah.
0: Çok teşekkürler efendim. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra Radyo D'yi bir atasözümüzü alıyorsunuz. Bir tane kelimeyi çıkartıyorsunuz. Oraya yerleştiriyorsunuz. Atasözlerimizle değiştiriyoruz efendim. Bugün 25.000 TL'lik hediye çekimiz var. Doğum günümüzün şerefine. Normalde sizin bize hediye almanız lazım. Biz veriyoruz hediyemizi doğum günümüzde.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
10: Kazancım Net,

0: Leyla'm, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
7: Sıradaki şarkı yarın hallederimciler için gelsin.
8: Radyo T. Hayatın içinde.

0: Burası Radyo D, benim fana sanan. Bodrum'dan canlı yayınımız. Radyo makinesini çalıştıra çalıştıra tıkır tıkır gidiyor efendim. 0549-204-0104'le buluşuyoruz. Bugün 32. yılımızı kutluyoruz. Doğum günümüz şerefine de 25.000 TL'lik hediye çekimiz var. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Sağ olun, var olun efendim. Şöyle bakalım birkaç tane. Buyursun.
1: İrfan, sabah Aygül'ümle, akşam senle. Yeniye 32 yaşınız kutlu olsun.
0: Sağ olun.
1: 42 yaşlar olsun, 62 yaşlar olsun. Hep ikili yaşlar olsun. Seviliyor radyoda.
0: Ya canımsın, teşekkürler. Çok teşekkürler.
2: Merhaba. Sakla samanı, geliyor radyoda zamanı.
0: Evet.
2: Seviliyorsunuz.
0: Herkesi İzmir Solo Türk kutlamalarına bekleriz. İyi ki doğdun İzmir ve Radyo D mesajları da var. Sağ olun, var olun. Teşekkürler ediyoruz. İrfan az önceki Haydar'la alakalı devlet ensesine nasıl şaplattıysa gerçek adı ortaya çıktı işte diyor. Ya çok acayip şeyler ya. Vallahi gündeme bak. Bir dinleyicimiz televizyon dizilerinde gayet normalmiş gibi yıllardır insanların gözüne soktular İrfan diyor. Bu silahlar, vurmalar falan biraz geç kalındı demiş. Doğru söylüyorsunuz. Ama yani biz de böyle dizilerden çok etkilenen insanlar varmış bizde. Yani her izlediğimizi de kendi hayatımıza örnek alacağız diye bir şey yok ki. Bizim kendi aklımız yok mu yani? Ama demek ki yokmuş, onu anladık yani. Bundan sonra öyle zannetmiyorum artık. Öyle vurdulu kırdılı dizilerin de pek şeyi kalmadı artık ya. O konuda da akıllandık yani. Hatta nerede bir dinleyicimiz şey yazmış. Kara Haydar'a yakışmadı abi. Kiralık altın mı takılır bu? İşte bunların şeyini anlayın işte, ne yakışıyor görün. Meğerse kiralıkmış onlar da. Sponsor olmuş birisi. Adam da kendi kuyumcusunun, altın firmasının reklamını yapmış bunları üzerinde. Yersen tabii böyle düğünleri. Ben yemiyorum. Bir gördüm bu iş, burada bir şey dönüyor ya. Yersen artık, yemezsen de böyle gargara yaparsın yani. Biraz öyle olmuş yani.

Doğum günün kutlu olsun radyoda. Doğum günün kutlu olsun demiş. İrvancı mutlu yıllar, nice seneleriniz olsun. Bal tutan parmağını yalar. Radyoda dinleyen İrfan'ı. Devamı ne bunun?

0: Trabzon sevgiler olsun nice 32 senelere diyor dinleyicim. Buyursunlar.
1: İyi akşamlar İrfan. Akıl yaşta değil Radyo Dede.
0: Akıl yaşta değil Radyo Dede'dir diyor. İkimiz bir yuva kuranın. Ayranı yok içmeye, susuz gider Radyo Dede diyor bak. Kız bir su iç rahatla.

0: ayırın Mevlam.
1: Ayırmasın Mevlam bizi. Nice 32 yıllar olsun.
2: İyi akşamlar kardeşim.
1: İyi akşamlar abiciğim. Sağ olun.
2: Deveyi diken, radyo deveyi dinleyen kazanır. Yeni yaşınız kutlu olsun. Nice başarılı yıllarınız olsun.
1: Eyvallah, teşekkürler.
2: Ama tabii ki seninle olsun.
1: Eyvallah, bizimle birlikte olsun. 32. yılımız kutlu olsun sevgili dinleyenler. Tamer'cim hoş geldin Tamer.
3: Radyo D'nin dostu da düşmanı da aynı frekansta buluşur.
1: Vay vay. Her yiğidin diyor. Ayrı bir Radyo D dinleyişi vardır. Erken kalkan Aygül'e diyor. Geç kalkan İrfan'la yol alır. 32 yaşında iyi ki varsın Radyo D demiş.
0: Sen ben. Herkes bana deli diye.
1: Herkes bana deli diyor efendim.
0: Senin aşkın beni kara göz.
1: Söz gümüşse Radyo D altındır demiş.
4: Herkes aydından selamlar, sizlere iyi yayınlar dilerim. Söz gümüşse Radyo D altındır.
1: Eyvallah.

0: Deli deliyi görünce radyosunu saklarmış diyor Eyüp Bey. İyi ki doğdun radyo dedemiş. Her yılımız doğum günü tadında geçsin. Nice mutlu senelere iyi ki varsınız diyor. Metin Bey teşekkürler. Diyor ki sen öyle deve kuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırken sen de duyarsın bir gün Kanal D'nin düdüğünü. Bence bu atasözü Barış Manço çok güzel gitti diyor. Değişik atasözleri yazmışsınız siz. Ne bunlar böyle? İrfancığım radyoda kara gün dostudur ve dost kara günde belli olur. Diğer günlerde zaten hal hatır soran yok demiş. Eyvallah, teşekkürler. Merhabalar İrfan, öncelikle Radyo D'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Biz bir İzmirlerin güzel şehrimin kurtuluşunu da kutluyorum. Hollanda'dan selamlar. Radyo D'ye girmeyen eve psikolog girer demiş. Sağ olsun, var olsun. Şuna da bir bakalım efendim, buyursunlar.
1: Akıllı deli kendini Radyo
0: D'ye
1: dinlerken bulurmuş.
0: Akıllı deli kendini Radyo D'ye dinlerken bulurmuş diyor. İrfansız Radyo D olmaz. Nice güzel yıllara İzmir'den Emine Hanım. Emine Dinç. Ev telefonunu kimseye yakalanmadan heyecanla kullanmaya çalışmamıza sebep, gençliğimizde birbirimize en güzel şarkıları iletmemizi sağlayan siz sayesinde iletişim kurduk. Kurdu bu nesil diyor Gamze Hanım. En güzel anılarımızsınız. Hep olun. İyi ki doğmuş radyoda diyor. Kuşadası'ndan sevgiler demiş. Ya tatlısınız ya. Vallahi...

ya. Çok tatlı olmuş bu. Sevgili dinleyenler, gündemde bir boynuna masaj yaptırıp beynine pıhtı atan birisi var. Bir fizyoterapist, bir vatandaş İstanbul'da sırt boyun ağrısı yaşamış. Tır şoförü bir abimizmiş. Bir tane fizyoterapiste bunun göğe fizyoterapist.

0: korkunç gelir ya. Hani birisinin boynunu, aman boyun elinde kalacak gibi hissederim ben yani. O yüzden ne olur. Hacamat, sülük, manuel terapiler var efendim. Onlara şimdi tabii ki de geleneksel yöntemler iyidir ama ilk önce bir doktor, ilk önce bir teşhisi koysun bilimsel olarak. Şah damarımız var orada yahu. Instagram açıyorsun, bunun gibi böyle tedavi reklamları, hani diplomayı nereden aldıkları belli değil. Herkes ortalıkta fizyoterapistim diye dolaşıyor yani. Doktor gözetimi olmadan yapılan her işlem sakattır sevgili dinleyenler. Çok talihsiz bir olay gerçekten bu ama gündemde bu haber. Yani burada kime kızalım, bu şarlatan fizyoterapiste mi? Yoksa şarlatanlara inanan, yani bilime inanmayanlara mı? Yani fizyoterapist diyorlar da bu fizyoterapist falan değil bence yani. Evet. Fizyoterapistlere ayıp olur. Bunu söyleyelim ya. Böyle bir şarlatanlık yok. Müzik damlaya damlaya radyoda olur diyor. Günseli. Bugün birazdan sizleri yayına alacağım. 25 bin TL'lik hediye çekimi takdim edeceğim sizlere. Takipte kalın. Diyor ki dünya kadar malın olacağına. Yani şu kadar radyon olsun diyor. Şu kadar radyon olsun, onu dinle. Başka bir şey gerek yok diyor. En küçük dinleyiciniz uyandı. Siz 32 yılı devirdiniz. Onun daha 32 dışı tamamlanmasına, 32 dişi tamamlanmasına çok vardı demiş. Bakayım bir videoya bebişimiz. Bakayım şöyle bir radyo D dinleyerek büyüyor. Küçük bir ses bombasına koymuş annesi önüne. Oy kurumun olsunlar, sağlıklı olsun. Ne demiş? Dost başa radyo de gönlüle bakar diyor. Bir radyo de bin neşeye bedeldir. Bir de sesli mesaj göndermiş. Bakalım hemen şöyle bir. Evet.
1: İyi ki doğdun radyo de. Sen sadece bir radyo değil, hayatımızın en güzel şarkılarına eşlik eden kocaman bir dostsun. Ya. Nice mutlu müzik dolu yıllara.
0: Canımsın,
1: ve
0: eyvallah.
1: Bu güzel günde hediyenle benim de yüzümü güldürürsen,
0: evet,
1: doğum günün daha da unutulmaz olur. İyi ki varsın radyo diye.
0: Eyvallah.
1: Günümüze neşe katan radyo.
0: Canımsın, eyvallah. Birazdan söyleyeceğim, bir telefonlaşacağız sizinle, sizlerle, dinleyicilerimizle. Şimdi reklamlardan sonra efendim alıyorsunuz atasözümüzü. Bir kelimeyi çıkartıyorsunuz, radyo D'yi oraya yerleştiriyorsunuz. Tamam mı? Bu bizim Ceyhun Fersoy niye gündemde? Ne demiş bu Ceyhun Fersoy? Ona bir bakacağım. Ceyhun saçmalatmış diyor orada birileri. Bir bakayım şöyle. Reklamlardan sonra geliyoruz efendim. 0549-204-0104.
2: Mutluluğun ritmi seninle.
3: Seninle.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Yeni nesil ekspertiz. RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
6: Avrupa yakasında Topkapı'da etkili olan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca etkili. Halıcıoğlu Zincirlikuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili, aksi yönde yoğun akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki istikameti de yoğun seyrediyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Piyasaların 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 14.505 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Hayat boş, radyo hoş, sevgili dinleyenler, Radyo D'de Seyyar stüdyomuzdan canlı yayınımız devam ediyor. 32. yılımızı kutladığımız bu gündeyiz. 19 itibariyle sizi buraya canlı yayına alacağım. Telefonla bağlayacağım, hazır olun. Size 25 bin TL'lik hediye çekimi vereceğim. Atasözlerimizi Radyo D ile değiştiriyorsunuz. Bu ne acayip olmuş ya. Sevdim bunu. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. İrfan burada Radyo D çekiyor mu demiş diyor bak. Radyo D. İrfan Aslanhan kara günde belli olur diyor. Hep karanlık günlerde varım. Hep kara günde. Hep vallahi. Biri de demiyor gel şöyle bir denizde, güneşli bir günde, kumsalda belli olalım dedi. Demiyor. Bodrum'da denize girmiyorum ya. Esmer'in adı Radyo D'nin sesi. Güzel. Şimdi Ceyhun Fersoy bizim oyuncu arkadaşımız. Ceyhun Fersoy gündemde. Biliyorsunuz çok üzüldük. Serhat Kılıç'ın bu yetenekli canımız Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine. Herkes çok üzüldü. Memlekette tanıyan tanımayan herkes çok üzüldü ona. Fakat biz şeyi beceremiyoruz sevgili dinleyenler. Birisi öldüğü zaman onu layıkıyla uğurlamayı, onun bari değil mi ruhunu rahat bırakmayı, ölmüş insanın arkasından saçma sapan şeyler yazıyoruz, söylüyoruz da ölmüş de adı üzerine gitmiş artık. Yani Allah'la hesaplaşacak artık. Bitmiş buradaki bizle işi gücü. Yani o yüzden... Ama yok didik diyor hala insanoğlu uğraşıyor ölen kişinin arkasından. Fakat şöyle bir şey var. Ceyhun Fersoy 80'ler dizisinde hatta rol arkadaşı değil mi? Serhat'ın da. Ceyhun'u da çok eski tanırım, severim. Şöyle bir uğurlama yapmış cenazesine katılamadığı için. Ceyhun demiş ki canım abim seni uğurlamaya gelemedim. Instagram'dan paylaşıyor bunu. Lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmin çekimindeyim. Keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim. En yakın zamanda ziyaretine geleceğim demiş. Sanki böyle hani biri yaşıyor da ondan sonra ona mesaj gönderiyormuş gibi. Tövbe yarabbim. Ya. Ve millet de diyor ki yani cenazenin arkasından niye bu kadar saçmalıyoruz diye Ceyhun'u paylaşıyorlar. Ceyhun Fersoy'u. Acaba cevap verdi mi tabii Serhat abi ne dedi yani olur mu ya Ceyhun'cum? Yani çekimine baksan ben burada yatıyorum yani. Ne acayip şeyler. Biz niye böyle şeyleri akıl edemiyoruz, abartıyoruz ya. Yani bu tabii Ceyhun'un onun yakını olarak cenazesine gidemediğinden kendini kötü hissetmesinden dolayı kötü niyetiyle yazdığı bir şey yok aslında Ceyhun'un burada. Ceyhun Fersoy'un. Seni uğurlamaya gelemedim canım abim lütfen beni affet. Artık o affedemez onu Rabbim affedecek. Hani Rize'deki sinema filmini oraya yazman o yüzden gelemediğini ya. Bugün yanında olabilseydim keşke diyor. En yakın zamanda da geleceğini de söylüyor. Ya buradan şey anlayan Ceyhun çok sıkışmış. Hani cenazede olamadığı için yani kötü niyetli değil Ceyhun'un bunu söylemesi. Oradan anlayın ki artık şey yani bir şey yok çıkış yolunu bulamamış. Seti bırakıp gelse sinema filmi bir de süresi var onun. İki haftada sinema filmi çekiliyor memlekette ya. Tıkış tıkış tıkış tıkış yani hani oradan da kaçamıyor ama şeyden de kaçamamış yani hani vicdanı da el vermemiş vicdanından da kaçamamış. Kötü yormayalım.

Sam Ceyhun'un rolünü bilmiyorum. Dinleyiciler hatırlamışlar. Dizide de Salak Şahin rolünü oynuyordu diyor. Öyle mi? Vallahi hatırlamıyorum. Yani uzun soluklu bir 80'ler izleyicisi değildim. Öyle parça parça izledim. Ama yani Allah bilir cenazede neden yoktun diye darlamışlardır Ceyhun Fersu'yu. O da öyle açıklama yapmıştır. Abi gelemedim, kusura bakma, sinema filmindeyim, en kısa zamanda geleceğim Serhat abim falan diye.

Tabii rolü üzerinden de salak malak demeyelim yani. Rol gereği yani onlar da. Biz yaşarken kıymetini bilmiyoruz insanların. Bak şimdi nasıl hemen salak malak diyorsunuz hemen. Yarın öbür gün dünya fani, hepimiz göçüp gideceğiz. O yüzden kıymet şimdi bilinsin. Oynadığımız roller, biz salak ol. Ben de bu zamana kadar nerede pislik bir rol varsa hep bana oynattılar yani. Vallahi bir sonra dedim ki ben yeter artık, bu roller burama geldi, bıraktım oyunculuğu.

0: 0549-204-104'e bugün radyomuzun 32. yılını kutladığımız günde mesajlarınız geliyor. Merhabalar, iyi yayınlar, şu an yoldayız, sizi dinliyoruz ve bayağı keyifli geçiyor. Bir ricam var sizden demiş Zafer Daşlı'ya. Ha, şarkı, sıradaki şarkı Zafer Daşlı'ya gelsin o zaman. Nasıl atasözü diyor. Kardeşim selamlar. Her güzel şarkının bir radyo D'si vardır. Radyo D açıkken eğlenilir. Radyo D çalar, ortam ışıldar. Yok ya, en güzeli az önceki şeydi. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Burada Radyo D çekiyor mu demiş. Oo, onun üstüne çıkın. Evet, buyursunlar.
1: Merhaba İrfan, iyi yayınlar. Ben Almanya'dan Hülya, ama şu an İzmir'deyim ve seni dinliyorum uzun aradan sonra. Bu arada Radyo D'nin doğum günü kutlu olsun.
0: Canım, çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Selamlar İrfan, iyi yayınlar dilerim, ben Ankara'dan. Mahir Bal, Radyo D'nin doğum günü kutlu olsun. Tüm emekçilerinin gününü kutlarım demiş. Bu da benden size gelsin. Radyo D'li dizeler diyor. Deme dedim derdini, derdine değmeyene dedin durdun derdini. Derdini dermeyene dokun ki dinsin derdi. Radyo D'nin her gün basasın düğmesine Radyo D'nin diyor. Şimdi bize mi yazdın bunu Mahir Bey? Rüzgar eken, fırtına, tohum eken, orman ve Radyo D gibi 32 yıldır umut, neşe, iyilik eken de mutluluk biçerdi. Oo, güzel. Sağ olun efendim. Halis Bey, çok teşekkürler. Radyo D çamura düşmeyle değerini kaybetmez diyor. Allah'tan bugüne kadar 32 yılda çamura düşmedik, yemin ediyorum.
2: İrfancığım iyi akşamlar. Atasözümüz, Radyo D balçıkla sıvanmaz.
0: Ya bu da güzel. Çok teşekkürler.
3: Radyo D giren evde doktor girmez. Ve bugün İzmir'in kurtuluşu. Sizden İzmir Marşı'nı rica etsem.
0: Ya canımsınız. Ah, İzmir Marşı'nı Volkan Konak'tan ama yani. Lütfen çocuklar varsa. Diğeri benim çok asabımı bozuyor yani. Vardı ya ahbap çavuş ilişkimizde bitirdiğimiz bir adam. Çok sinirimi bozuyor, o yüzden hiç çalmak istemiyorum. Bakayım şöyle.
4: Ayda yılda bir böyle dinlediğim, çok böyle takipçisi olduğum radyomdan hediyeler kazanırım canım. Ayda yılda bir.
0: İnşallah gülüm benim, inşallah. Ver bakayım.
5: İrfan selam.
0: Selam canım.
5: Radyo değil, nesi var? İrfan Arslan'la sesi var, o kadar.
0: İyi akşamlar arkadaşlar. Annem vesile Ergin... Bir bakayım şöyle. Songül Çelik selamlar olsun. Çekirge, çekirge... Bunu bana mı yazdı çekirge, çekirge diye kız? Merhaba İzmir'den. Bu bayağı bir İzmir bugün coştu ya. Türkmenistanlı öğrencimiz İzmir'de sevgilim için... demiş 32. yılınız kutlu olsun. Pekala, sevgilinize sevgiler olsun bizden o zaman. Merhabalar, yayınlar. Şu an yoldayız, sizi dinliyorum. Bunu da şey yaptık. O alta gelin, bir eline sonra o da var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Artık bu zamana kadar kutladınız ettiniz falan. Saat 19 oldu. 0549-204-0104'e attığınız mesajlardan böyle seçeceğim. Bana bir de şunu yazın. Beni okumadın, sesli mesajımı yayınlamadın. Ben müsaitim, beni bu sefer yayına bağla diyeceksiniz, tamam mı? Bizde diyor gün doğmadan Radyo D doğuyor diyor öyle. Bravo. Şimdi benim yayınımı, şey, benim mesajımı okumadın yayında deyin. Sesli mesajımı yayınlamadın deyin. Ben müsaitim, beni acil ara İrfan deyin yani. Tamam mı? Bakayım gerçekten okumuş muyum, yayınlamamış mıyım, okumamış mıyım. Şimdi haber merkezimize gideceğim. Günün son gelişmelerine bir daha bakacağız. Sonra efendim WhatsApp'ta buluşacağız sizinle. Sizi bir yayına bağlayayım biz. Sizi bir bağlayayım ben bir... Unutmayın 0549-204-0104 sizlere Radyo D'nin 32. yıl şerefine 25 bin TL'lik hediye çeki vereceğim efendim. Rekor bu sene. 50 bin oldu bugün verdiğimiz. 50 bin oluyor. Haberler, reklamlar geliyor. Hoppa!

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli kadın voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Karadeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız açıklamasında bulundu. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Kuzey Kore ile Rusya arasında ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle sınırdaki Tümen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsünün açılışı yapıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği bildirildi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 14.505 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.40'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.591 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
4: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
4: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Okula dönüş

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: yanmada hey dada.
1: Dadanız geldi efendim. Üçüncü saatimize girdik sevgili dinleyenler. Bugün Radyo D'nin 32. yılını kutluyoruz. Ben kaçıncı yılımı kutluyorum acaba? Nice 32 yıllara. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ve bugün demin de söylediğim gibi 25 bin TL'lik hediye çeki vereceğiz. Bizim doğum günümüz, biz hediye veriyoruz efendim. Evet. Dedim ki kimin mesajını okumadım. Yollayın dedim. İkinci mesajımı okumadın, sesli mesajımı yayınlamadın. Beni ara. Rıdvan sen artık bendensin kardeş. Merak etme ben. Bendensin. Ver bakayım neyini yayınlamamışız Rıdvan'ın ya? Ver.
2: İrfan'ım o Haydar'a ne yapacaklar içeride biliyor musun? Hı-hı. Bütün sikkeleri saydıracaklar. sikke sayacak sen merak etme.
1: Efendim Vanlı Kara Haydar bu altınlarla gösteriş yapan Haydar tutuklandı biliyorsun. İçeride o altınları yani sikkeleri saydıracaklarmış o. Ona ver baba para şarkısını ver bakayım. Ver.

0: Ne iyi ki doğdun İrfan diye. Adımı da yazmışsınız pastaya. Linke tıklasam başıma bir şey gelmez değil mi? Ona göre açacağım valla. Bakayım ona bir.
1: İrfancığım, son attığın mesajı okumadın. Lütfen bakar mısın?
0: Bakıyorum.
1: Ben Nurhan ablam.

0: Ecem harbiden bunu hesapladın mı ya? Helal olsun. Borç mu takmışım? Hallederiz gülüm sırası. Yarı yar olanın yar sarar yarasını, yarı yar olmayanın radyoda sarar yarasını dedi. Bitmedi derdi gitti. Doyurabilirim kendini bir kaşık. Şuna baktım mı bakayım şöyle bir. Efendim?
1: İyi ki doğdun Kanal D. Yıllardır sesinizle evlerimize, şarkılarınızla kalplerimize eşlik ediyorsunuz.
0: Çok teşekkürler canım.
1: Nice güzel yaşlara.
0: Eyvallah. Bir kaşıyamadı, keyifli keyifli. Bana delisin diyorlar. Evet deliyim diyorum ama radyo deliyim diyor. Peyami Safa mı isminiz?

0: Zamanla nişanlı, radyo değil nikahlıyız. Sertan ben diyor.
1: Çok güzel. Elinle kıymet, tek bir sıfat, paralı, paralı, paralı.
0: Ya hepinizi okumuşum valla bak. Ama yani okuduğum da beni okumadın diyor uyanık. Sabah 8, akşam 20 tek çalışma mesai arkadaşım. İyi ki varsınız. Hepiniz ayrı ayrı varsınız demiş. Nice yıllarınız olsun diyor. Nazan Yıldırım, sevgiler. İvancığım sen ne güzel anlattın radyodaya adım attığın günleri. Ben de yarım asırı geçen ömrümde iki kez Kanal D binasını ziyaret etme şansına sahip oldum. Ta Çiğdem Tunç döneminde diyor. Çiğdem abla üf. Çiğdem Tunç Mehmet Ali Erbil'le program yaptı mı yoksa o sabah programı?
1: Yamadı, keyifli, keyifli.
0: Ne güzel zamanlarmış ya vallahi billahi yani. Çok kıymetli ya, bize okul gibiydi hem Kanal D hem Radyo D. Yani ben mesela Okan abiden, Okan Bayülgen'den, onun programından çok şey öğrendim. Hadi radyoya başladığım zamanlar onlar. İşte Okan abiyi sıkıştırdığım zamanlar. İşte ilk programım, ilk konu Okan Bayülgen falan. O da Okan abinin dublajı varmış, unutmuş radyoya gelmeyi falan. Neyse aradı, ben kafamdan atıp çıkıyor oğlum dedi. Ne heyecanlardı, ne günler atlattım ya. ...2005 yılı benim Kanal D binasına girişim. 2005 yılı. Şimdi şöyle yapacağız. Çok mesaj birikmiş burada. İşin içinden çıkamıyorum. Yani... Mesajını okuduğumda beni okumadın diyor. Yayınladığında beni yayınlamadın diyor. Ben de yastık sohbetleri. Değil mi Muzaffer abi ya? Evet, Muzo'muz vardı. Muzaffer abi de bize usta oldu. Çok şey öğrendik. Hep bunu anlattım ya, Muzaffer abi bir gün çalıştığımız radyoda taşındı radyo. Hacı Osman Bayırı diye bir yer vardır Sarıyer'de, bilen. Oraya taşınmış. Ben iki radyoda program yapıyorum. Oradan çıkıyorum orada. İşte bir tane neydi? Radyo Time mıydı? Oradan çıkıyorum. Bir de Türkiye'nin ilk ve tek kadın radyosu. Radyo Pink vardı. Saadettin Bey. Hülya Avşar'ı açmıştı radyoyu. Oradan çıkıyorum. Orada program yapıyorum falan. Geceleri de Muzaffer abinin programına kalıyoruz. O zaman neydi? Radyo Tatlı Ses vardı. Servisler tabii iptal oldu, bir şeyler yeni taşınma sürecinde bir geçiş süreci olur böyle binalarda. Bizim sağ olsun müdürümüz de Muzaffer abiden, Muzo'dan rica etmiş, demiş ki yani İrfan'ı da gece bırak. Adamla yayın yapıyoruz orada falan filan. Hem eve bıraktığı gibi bana yemek ısmarlıyor, beni yemeğe götürüyor. Bak o kadar yorgunlukla yayından çıkıyor adam, beni yemeğe götürüyor. Kapıma kadar bırakıyor yani, koskoca Muzaffer abi, Muzo benim şoförüm olmuş. Yani... Çok şey öğrendim kendisine. Ama yollarda, yemeğe giderken, beni eve bırakırken. O yüzden iyi oldu hatırlatman. Selam olsun, kulakları çınlasın. Geçen sene yayına bağlayacaktık Muzaffer abiyi. Aradık, ulaşamıyorum. Birisi dedik Türkiye'de değil. Burada bir Japonların radyosunda mı, Çinlilerin radyosunda mı ne çalışmış? Sonra oraya mı yerleşmiş ne? Ulaşamadık kendisine. Vallahi bilmiyorum.
2: İrfan kardeş, haber, nasılsınız?
0: İyi teşekkürler.
2: Hala hatır sorayım dedim, eyvallah. İtalya'da yangın daha bitmedi.
0: Öyle mi? Sıcak mı oralar ya? Ey Allah'ım ya.
3: Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Radyo diye bir el değil ki, yıllardır milyonların sesi. Bugün o sese bir de doğum günü pastasının iyi ki doğduğunu karışsın. Nice yaşlara radyo de.
0: Ya canım sesini... sağ ol.
3: Hep bizimle.
0: Teşekkürler.
3: Hediyenin de bugün benimle olsun.
0: İrfan uzun zamandır yoktum, sesini duymak güzel. Abi uzun zamandır yoktu, bugün niye çıktın ortaya? Ya. Bizim burada Demirbaş D'li dinleyicilerimiz var. Onlar Demirbaş efendim onu. Demir ağlarla öğren dinleyicilerimiz var burada. Bizim. Neredesin sen bu zamana kadar ya?
4: Efendim.
0: Okudum. Eşeğe diyor altın semer vurmuşlar. Yine radyo D, yine radyo D demiş diyor. Şöyle yapalım. Şimdi çok güzel mesajlar okudum. Zamanla nişanlı, radyo D ile nikahlıyız diyor. Şöyle yapalım. Ben müsaitim, beni ara deyin. Şimdi ben reklama doğru gideceğim. Reklamdayken seçelim arkadaşlarımızla onu. Sizi arayalım, yayını öyle bağlayayım, tamam mı? Biri de IBAN göndereyim mi demiş. Ağaç köküyle radyo de İrfan'ın sesiyle yaşar diyor. Yapay zekaya sordum bunu demiş var. Güzel olmuş ama. Bizim kökümüz sizsiniz, sesimizse 32 yıldır kesintisiz süren ve büyük sevgiyle aynı frekansta olan Radyo D'siniz diyor. Pekala, reklamdayken ben müsaitim, ara deyin. Öyle bir bakalım mevzuya, tamam. Reklamlardan sonra 0549 204 0104'te buluşacağız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
0: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
4: 104'te Radyo Day.
5: Reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
7: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Reklam.
10: Öncelikli yayın.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
14: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
15: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı deniz kenarında gün batımını izleyenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: bomboş şeylere takılıyoruz. Boş, hayat gerçekten boş. Herkes boş yapıyor yani. O yüzden hayat boş, hoş diyoruz. Şimdi sevgili dinleyenler, mesajlarınızı gördük. Beni arayın, müsaitim diyenleri arayacağım. Nereden başlasak acaba? Şöyle bir beni ara diyenler. Sedat mı? Ne bu? Sedat Bey ne demiş? Ver bakayım.
1: Varlığının deli aksi, yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum etme. Radyo D'nin delisiyim.
0: Oo, çok güzel. Bir bakalım şöyle bir sıradan.
2: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
0: Evet, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D. Sevgili dinleyenler, hayatın içinde sizinle galiba son yıllarında en çok hediye dağıtan radyosuyuz. Konser biletleri bizden, organizasyonlara bizden gidiyorsunuz efendim. Yani toplumda geçenlerde konuştuk, bayağı bir para dağıtmışız ha yani. Evet. Zengin radyomuz. Öyle şey gibi, Vanlı Kara Haydar gibi gösteriş falan yok, biz de veriyoruz ciddi ciddi. Sahte değil yani bu işler. Kimi alayım? İrfan saat 8'de masa tenisi antrenmanım var, beni acil ara demiş. Orhan Çağatay mı? Şimdi dur, kenara alayım ben Orhan Bey. Ya şu İvan'ı yollama Erhan abi ya, Allah'ın seviyorsan. Şuradan bir tane sırayla dinleyin. Ama hızlı olacağız, tamam. Çok zamanım yok. Hızlı hızlı bağlamam lazım.

0: Vallahi açmazsanız kapatacağım diyordum. Alo mu?
1: Alo.
0: Alo, merhabalar, kiminle görüşürüz? Alo.
1: Merhaba, Ecem ben İstanbul'dan.
0: Ecem Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, sizin sesinizi çok çok mutlu oldum.
0: Eyvallah.
1: Elim titriyor şu anda.
0: Kız elin titremesin, dur. Kedi fotoğrafları var profilinde, bir anda ilgimi çektin ha, yemin ederim.
1: Ya çok severim kedileri.
0: Evet, ben de. Yukarıda var odada bir tane. Benim de kızın, bizim teyzemiz Almanya'ya götürmüştü bebek dünyaya gelince. Geldi, odada saklıyoruz onu. Bebekle buluşturmamak için. Ecem ne yapıyorsun İstanbul'da? Kaç yıldır radyoda dinliyorsun?
1: Vallahi sen 2021'de girmiştin 3 Şubat'ta. Hı-hı. Unutmuyorum onu. Senden bir ay önce Aygül girmişti sabahları. Hı-hı. 3 Ocak 2021'de.
0: Bak.
1: De 2019'un sonunda, 2020'nin sonunda boşandım. Hı-hı. O zamandan beri sardım size. Dinliyorum sabah akşam. İşe giderken, Aygül işten dönerken, İrfan.
0: Bakar mısınız sevgili dinleyenler?
1: İyi ki varsınız.
0: Eyvallah canım. Boşanınca bize sarmış. O zaman hızlı hızlı şöyle bir sana bir soru soracağım.
1: İnşallah bilirim.
0: Ama hızlı cevap vermen lazım.
1: Tamam.
0: Bakalım kimleri hatırlıyorsun. 32 yıldır radyoda var. Ecem bize...
1: Kur'an bölgeni biliyorum. Muzo'yu zaten biliyorum. Yaptık sohbetlerini.
0: Peki.
1: Ay çok heyecanlıyım, bilmem. Aygül'ü biliyorum, seni biliyorum.
0: Hayır bak, şimdi güncel olanları sormayacağım size. Geçmişteki yayın tamam. dönemlerinde program yapmış, hafızalarda yer edinmiş. Mesela 5 isim sayabilir misin Radyo D programcısı bize?
1: Neyi dedim ben az önce sana? Muzo'yu dedim.
0: Muzo dedin, Okan Bayülgen dedin, başka?
1: Okan Bayülgen dedim. Heyecanlıyım, dur. Ceyhun sanki hatırlıyorum, var mı böyle bir şey? Beyaz vardı, Beyaz Döztürk.
0: Beyaz Döztürk dedi, 3 oldu.
1: Ceyhun yok mu ya? Ceyhun ne için hatırlıyorum?
0: Ceyhun daha yeni kız, da geçen sene program yapıyordu. Eskilerden.
1: Başka? Bilmiyorum, dur bakayım, bekle. Hop. Ay yardımcı ol. Yardımcı ol.
0: Hadi görüşürüz, vay vay, görüşürüz. Kız biraz bekledi, biraz Google'a falan bakmadı ya. Vallahi. Peki hala sırada kim var dinleyicilerimiz? Kim müsait, hemen arayalım. Tostumu yedim, beni ara diyen de var efendim. Bakayım. Şöyle kim? Müsaitim, beni ara diyen kim var? Şöyle bir bakayım, şu dinleyicimizi arayalım bakalım. Şuradan. İrfan kazandığım için beni ara demiş. Kazandığın için aramıyorum, yayına bağlamak için. Arıyorum. Ya meşgul etme, kurbanın olayım şunu. Bakayım bir dinleyicimiz şöyle bir, evet, kim geliyor? Orhan Çağatay mı efendim? Orhan Çağatay açarsa tabii.
2: Efendim.
0: Orhan Bey'le mi görüşüyoruz?
2: Benim, buyurun.
0: Orhan Bey, bir alacak mevzumuz vardı o yüzden. ne öyle yapıyor? Evet, buyurun, kimi aramıştınız diye.
2: Şaşırdım biraz da ondan.
0: Orhan Bey, müsait değilsiniz. Ha bir de içi falan çekiyorsunuz. Kapatalım telefonu.
2: Hayır.
0: Siz değil miydiniz? Masa tenisi antrenmanım vardı,
2: evet,
0: ya.
2: Evet, benim.
0: Hemen acil bir şekilde 5 tane, hatta 6 tane yükselttim bu lan. 5 tane eski Radyo D programcısının ismini say bize.
2: Tamam, deminki arkadaşın söylediği Muzo. Ondan sonra İclal Aydın vardı, öyle hatırlıyorum. Okan Bayülgen vardı. Beyaz vardı. Başka... Sesim geliyor mu?
0: Sesin geliyor.
2: Başka.
0: Ama sayı gelmiyor. Tamam, anlaşıldı, sen de hatırlamıyorsun. Orhan Bey, öpüldünüz. Diğer telefonumuza geçelim. Şak şak şak saysın birisi ya. Kim var?

0: Bakayım. Kim var ki? Böyle sayayım şöyle. Böyle bakayım şu dinleyicimizi arayalım. Bakalım. Alo, merhabalar. Merhabalar. Radyo'dan arıyorum.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kaç yıldır Radyo'da dinliyorsun?
1: Bir iki senedir dinliyorum.
0: Ay, sen hiç hatırlamazsın ya.
1: Ya inşallah hatırlarım, öyle demeyin.
0: Radyo'dan geçmiş yayın dönemlerindeki programcılarından bir beş tane sayalım. Altı olur, yedi olur. İstediğin kadar say ama beşi geçsin biraz.
1: Tamam, daha önce zaten söylenenlerden başlayacağım o zaman. Muza vardı. Okan Bayülgen vardı. Sonra Beyaz vardı.
0: Evet.
1: Hakan Gündüz vardı.
0: Süpersin.
1: Sonra Necat Çetinok vardı.
0: Evet. Bunları bir nereden okuyorsun Allah'ını seversen?
1: Senin çünkü... Vallahi yanımda babam var. O biliyor, bana kulağıma fısıldıyor. Bir de Hakan Eren var.
0: Ya Hakan Eren var. Hakan Eren aslında gelmiş geçmiş en eski. Vallahi geçen senelere kadar vardı.
1: Babam çok iyi biliyor bunları.
0: Babanın telefonu alabilir miyim ben bir?
1: Vereyim mi?
0: Hemen.
1: Babamı arayacaksınız.
0: Babayı telefona alalım. İki dakika. İsminiz neydi sizin?
2: Benim ismim mi? İrfan Bey?
0: Yok, kızımızın ismini ilk önce alalım, sonra sizinkini.
2: Onun Eda Dinç, onun ismi.
0: Eda Dinç. Ben kimle görüşüyorum? Babamızın adı nedir?
2: Ben Hamit.
0: Hamit abi, bir de sen say ya. Şu geçmiş dönemdeki Radyo D programcılarını bir say şöyle, bir kulakları çınlasın.
2: Hepsini sayayım demin de. Kızımın verdiklerinden başlayayım. Hı-hı. Muzo var, Muzaffer.
0: Evet.
2: Okan Bayülgen.
0: Evet.
2: Hakan Gündüz.
0: Evet.
2: Necat Çetinok. Ceyhun Yılmaz. Hakan Eren. Yeter önce.
0: Bir kişi daha çıkar senden.
2: Ya. Bir de yabancı Michel diye bir tane var ama onu ben tam...
0: Ya şey Michel değil o, Michael.
2: Michael mı?
0: Onu boş ver o. Onu boş ver.
2: Tamam,
0: Michel, ne güzel okuyorsunuz. Valla okuduğunuzu da... Michel. Pekala. Canımız abimiz.
2: Bunu vereyim mi?
0: Yok. Şimdi tabii siz epeyce dinlemişsiniz.

0: nice artık buradaki günlerimize diyelim birlikte. Tamam mı?
1: İnşallah, inşallah.
0: Sağlıcakla kalın.
1: Hep beraber.
0: Eda'cığım, Eda, tamam, Eda, Eda, Eda. Eda yap. Ver Eda.
2: Efendim.
0: Eda'cığım, bak.
2: Efendim.
0: Ne güzel oldu attığın mesajla.
2: Ay, teşekkür ederim.
0: Canım Eda'cığım, sana eğitim hayatında başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Filenin sultanları gibi mücadeleden korkmuyoruz. Eda'cığım öpüldün, sağlıcakla kal.
2: Peki, filenin sultanlarını da çok büyük kutluyoruz.
0: Ya canım benim, sağlıcakla kal. Bay bay.

Arkadaşlarımız Büşra özellikle ulaşacak Eda ve babasına 25 bin TL'lik hediye çekimizi yollayacak. Efendim yayınlarımızı bu arada takipte kalın. 32. yılında şerefine bugün mesajlarınız harikaydı.

Hakan Eren'in de Hakan Gündüz'ün de kulakları çınlasın. Bak yıllarca dinlediğiniz bu isimler size bir şey kazandırmış oldu. Radyocu bize ne kazandırır diyorsunuz.

Radyo D'nin ve Türkiye'nin efsane programcılarına selam olsun efendim. Bugünlük programın sonuna geldik. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Yusuf bugün eşlik etti, sağ olsun.

Oya ablacığım çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Siz de artık bir değerlisiniz. İyi bayramlar diliyoruz bütün değerlilere. Bazen radyoda İrfan Aslanhan öyle özlenir ki özlenen bilse yokluğundan utanır. Can Yücel'in sözlerini yollamış. Eda, seni burada WhatsApp'ımızda başa tutturuyorum. Büşra seninle iletişime geçecek. Efendim yarın saat 17'de görüşmek üzere. Ben yola çıkıyorum. Kuşadası'na doğru gidiyorum artık yazın son günlerini. Sahnede burada gerçekleştireceğim. Yarın saat 17'de bir kaza bela olmazsa dua edin gelelim. İyi akşamlar olsun. İyi ki var Radyo D. Efendim doğum günümüz kutlu olsun. Canımız radyomuz hep yaşasın. Sizinle birlikte olalım. Sohbet edelim, bir şey paylaşalım. Paylaştıkça güzelleşelim. Ya! Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan takipleşelim. Hem oradan da ilan ediyoruz. Ne zaman hediye veriyoruz, ne zaman kazanıyorsunuz. Kimlerle oradan takipleşiyoruz? İrfan Boşluk Aslanhan adresinden. Bakayım şöyle kimler gelmiş. Pınar Hanım hoş geldiniz. Pınar Güçhan, Sevinç Altre Batır, Aysel 6008. Çok teşekkürler. Merve Altre Varlık. Merve Varlık hoş geldin bugün aramıza. Yusuf Kaya Aydoğdu hoş geldi. Hamza Güloğlu hoş geldi bugün. Mavi Yıldız Altre Gül, Sara Ali hoş geldi. Melike Arzu hoş gelmiş efendim. Bu ne, velvet mi bu? Ne? Bahtiyar Bey teşekkürler ama bugün tabii kızmayın. Yarın da var bu işin. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden görüşelim, konuşalım efendim. Birbirimizden haberdar olalım. Ben bugün ilan ettim orada hediye vereceğimi. Siz de oradan Radyo D104 Instagram hesabından da bizden haberdar olabilirsiniz.

0: bilirsiniz. İyi akşamlar olsun.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Cevizli Bağ Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Kağıthane Zincirli Kuyu, Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde yoğun aksiyonda yoğun akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 14.505 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.40'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.591 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Bu akşam yine en ön sıradasın.
1: Sahne.
0: Radyonun sesini aç. Radyo.

Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Aa.

yanarım, yanarım. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alım. Yanarım, yanarım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.